0: Yüreğine sağlık abi, harikasın. Evet, her zamanki gibi.
1: Besine sağlık abim benim.
2: Sağ ol bir tanem. Evet, Türkü de herhalde.
3: Evet, Türkü bize çok güzel bir uzun hava söyleyecek. Değil mi?
1: Evet, ne her güzelin, her yiğidin bir çirkini varmış. Hasan Erdoğan'a ait bu eseri, rahmetli anlıyorum kendisine. Evet, Hasan Erdoğan'a ait bu eseri. Albümde de okumak nasıl olmuştu. Evet. Onu seslendirmeye çalışayım.
3: Haydi bakalım. Alkışlarınız Türkü için gelsin o zaman. Çok kuvvetli alkışlarınız.

0: çekilecek neresi var?
1: Vay vay vay. Türkü biliyorsan bu Malatya türküsü.
0: Bilmez miyim?
1: Evet.
0: Bilmez
1: Malatya Hekiman.
0: Albümü de okumuştum.
1: Evet, okumuştum. Harika.
0: Çok severek okumuştum. Yüreğimden görmesin. Alkışlarınız tekrar Türkiye için.

0: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Yüreğin dert görmesin.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Sevdiğinizi düşündüğümüz bir eserle devam ediyoruz. Şimdi Neşet Ertaş Üstad'dan Neredesin Sen diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım benim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, hemşerilerim gelmiş. Şimdi Malatya'dan bir tane okumasam ayıp olur ya. Doğru mu ya? Vallahi billahi. O zaman ne diyoruz? Malatyalı Fahri Kayan'dan, aslında Mehmet'im de burada. O da çok güzel okur. İnşallah bir gün misafir edeceğiz. Ne diyoruz? Hep beraber okuyacağız. Mevlam birçok dert vermiş. Ya.
0: Haydi bakalım.
1: Sil.

0: Türkücüm, iyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Çok güzel benim. Bir program oldu bizce. Sizler de umarım ekran başında ve stüdyodaki seyircilerimiz, sizler de stüdyomuzda keyif aldınız. Aldınız mı? İyi ki varsın. Türkülerin ismin gibi yaşasın bir ömür.
1: Çok teşekkür ederim hep birlikte. Öncelikle ben sizlere çok teşekkür ediyorum davetiniz benim. İçin. TRT benim için çok ayrı. TRT'den türkülerle dinlemeye başladık, sevdik. Bugün de buralarda sizlerle beraber türküler söylemeyi nasip etti Yaradan. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum efendim hepinize.
2: Hadi gelin
1: çok
2: bakalım.
1: Seversiniz.
2: Gelin beraber.
0: O zaman son bir türküyle
2: veda
0: ediyoruz. Şimdi
2: Urfa'dan neyi okuyoruz? Nemrut'un kızını okuyoruz.
3: Ya vallahi okursanız sevinirim.

Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaptım beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş bulduk Ümit abicim.
0: Ne mutlu ettin bizi.
1: Sağ ol abi.
0: Arkadaşım, dostum, tertibim.
1: Eyvallah.
0: Asker günlerimiz 2005 yılında.
1: Evet ya.
0: Ne güzel günlerdi.
1: Görünce direkt abi böyle kamuflaj geliyor aklıma seni görünce.
0: Ben seni orada gördüğümde de çok mutlu olmuştum. Yani televizyondan görüyordum TRT'den.
1: Eyvallah.
0: Güzel günlerimiz geçti orada.
1: Evet.
0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Ne
0: Çok
1: demek
0: mutlu
1: abi?
0: olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten
1: Teşekkür ederim.
0: hepimiz birbirimizi tanıyan insanlar.
1: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
1: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.
1: Evet.
0: Hangi eserle devam edeceğiz?
1: Şimdi Sinan Çelik ustanın bestesi
0: Of
1: vardı, bir
0: Sinan
1: eseri
0: abi.
1: vardı. Hazan isimli. Böyle Azerbaycan versiyonu gibi bir Azeri formda bestelediği güzel bir bestesi var. Onu icra etmeye çalışayım.
0: Tamam, çalalım sonra üstüne konuşuruz.
1: Evet.
0: Buyurun.

0: Sinan abiye de buradan sevgilerimizi iletelim. Ne
1: Evet,
0: güzel bir
1: zaten
0: beste.
1: çok usta ve ustaca bir eserdi.
0: Ben çocuk yaşlarda müziğe işte böyle profesyonel bağlama yeteneği ilk başladığım zamanlarda Arif Sinan Müzik Merkezi'nde Sinan abi de gelirdi. Böyle büyük konserlerde beraber çalardık. Ben o yaşta onlarla çalma fırsatı buldum. Sinan abiyle,
1: Ne
0: tabii
1: güzel.
0: Fatih, Gürgün, hocalarla hep bir ara Deniz abiyle, Deniz Selman. O yaşta onlarla beraber çaldım. Sinan abi de gerçekten sazında usta, virtüöz,
1: Evet. Çok
0: büyük bir
1: kıymetli.
0: hocadır.
1: Çok kıymetli.
0: Çok güzel bir beste. Buradan sevgilerimizi iletelim.
1: Hayırlı olsun.
0: Ve Kürdi makamında bir eserdi.
1: Evet.
0: Devam edelim öyle Kürdi
1: Olur
0: makamında.
1: abi.
0: Bir Karahisar Kalesi çalalım, okuyalım.
1: Keyifli.
0: Hep beraber arkadaşlar. Peki.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Yani ustalarla beraber çalınca da başka bir keyif oluyor.
1: Murat abi benim çocukluğumdan beri zaten çok hayran olduğum bir
0: Tamamdır.
1: müzisyen ve gerçekten yani benim müzik yolculuğumda da çok katkıları var. Kendisinden çok feyiz aldım yani çok beslendim. Burada herkes çok kıymetli arkadaşlarımız Ozan,
0: Tabii.
1: İpcan olsun, Serpeç
0: Yani
1: olsun, Barış Çim olsun.
0: tabii Murat yaş olarak da daha...

0: aynı yaşlardayız. Diğerleri daha genç. Doğal olarak tabii Murat çok yol kat etti ve çok farklı projelerde de yer alıyor. Yani usta, virtüöz, onu herkes tanıyor. Sağ
1: İnsan
0: olsun.
1: üstü
0: Yani.
1: diyorum ben ona.
0: Ozan Sarıboğa desen öyle.
1: Öyle.
0: Eyüp Can Açıkpazı. Başka bir yollarda, başka bir yerlerde uçuruyor bizi. Barış desen öyle. Sertaç
1: Evet.
0: Batı'dan gelip işte bizimle beraber bu müziği paylaşıyor. Hepsi birbirine çok değerliler ve biz beraber zaten müzik yapıyoruz. Ümit Yılmaz ensemble olarak da çok
1: Evet.
0: çalışıyoruz.
1: Biliyorum, çok
0: Evet,
1: dinledim.
0: çok keyifli. Akşam da keyifli gidiyoruz.
1: Tabii.
0: Ne çalacağız Hüseyin? Bir şey çalalım, söyleyelim. Ondan sonra seninle konuşmak istediğim şeyler
1: Ben
0: var,
1: kendi
0: sormak istedim.
1: yöremden bir eser icra edeyim. Ağır halaylarımız vardır bizim. Avlu Turnam da o halaylardan
0: Of.
1: bir tanesidir. Kırşehir yöresinde, Keskin yöresinde. Onun başına da bir bozlak açalım. Arada da hatta avşar bozlağı
0: Of, harika
1: gösterelim.
0: olur.
1: O da bütün ustaların işte Muharrem Usta'dan tut, Hacı Taşan'a, Neşet Ertaş, Çekiceli'ye ruhlarına armağan olsun. Elimizden geldiği kadar
0: Çalalım,
1: armağan olalım.
0: seslendirelim, ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Elbet.

0: Eline sağlık Hüseyin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizi oralara götürdün.
1: Barış'ımın da ellerine sağlık. Vallahi bizim tam Kırşehir halayı sanki Kırşehir'di.
0: Tabii şimdi biz hepimiz müziğin içerisinde olduğumuz için hani görev yerlerimizde de hep o müziğin içindeyiz, farklı müziklerin içindeyiz. Tabii yıllardır beraber çalıyoruz, beraber söylüyoruz. Birbirimizi de tanıyoruz. Ne
1: Aynen.
0: yapacağız, ne
1: Çok da
0: hissedeceğiz.
1: seviyoruz
0: Ama
1: birbirimizi.
0: sen bizi
1: Onu
0: oralara
1: da en ön
0: götürdün, o
1: sıra.
0: topraklara gerçekten yani ben çok etkilendim sen çalarken. Senin
1: Eyvallah.
0: virtüözlüğünü,
1: Teşekkür.
0: ustalığını zaten
1: Estağfurullah.
0: biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Yani askerde az dinlemedim seni. Eline yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Şimdi çok nacizane benim
0: Senin
1: ufak
0: var mı karaladığın,
1: karaladığım
0: yazdığın şeyler?
1: çok nacizane böyle küçük kendimce şeylerden vardı. Onlardan bir esinti diye ismini koymuştum.
0: Eyvallah.
1: Böyle bir mütevazi bir bestem demeyeyim, bir çalışmam diyeyim ona. Beste çok iddialı bir şey olur benim için. Böyle küçük bir çalışmam var, onu seslendirmeye çalışayım.
0: Tamam, peki. Hep beraber çalıyoruz, dinliyoruz.

0: Harika bir beste olmuş bence Hüseyin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani
1: Mutlu
0: biz
1: bana.
0: de çalarken arkadaşlarına çok etkilendik. Valla yüreğine sağlık.
1: Ne mutlu bana abi, çok teşekkür ederim.
0: Duygularına sağlık.
1: Sağ ol.
0: Ki bu eseri bence bir şekilde herkesin duyması için bir şeyler yap. Bence duyur.
1: İnşallah. Dedeyle
0: Yapmak
1: beraber.
0: lazım. Zaten bizim programımızın formatı da böyle. Yani senin gibi üstadlar geliyor. Saz sanatçıları ya da ses sanatçıları. Ya tamamen böyle doğaçlama işte sen burada karar verdin o parçayı çalalım
1: Evet.
0: diye çaldık çok güzel oldu. Ya yani arkada fotoğrafımız burada bir usta müzisyenler hep beraber güzel bir ahenk yarattık diye düşünüyorum.
1: Allı turnuvada Barış karar verdi.
0: O da seni tanıyor tabii.
1: Sağ
0: Çok da iyi bir
1: olsun.
0: karar vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına
1: Ben çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim abi. Çok
0: Valla.
1: mutlu oldum. Çok keyif aldım. Hep çok güzel arkadaşlarım, çok sevdiğim arkadaşlarım ve abilerim var. Seni görmek çok mutluluk verdi bana abi.
0: Eyvallah.
1: Tekrar.
0: Umarım keyif aldın programımızdan. Mutlu oldun.
1: Müthişti benim için.
0: Sağ ol.
1: Çok keyifliydi. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz. O zaman son bir eserle programımıza veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ne demek?
0: Ve bir benim bestemi çalacağız bu
1: Oh
0: sefer.
1: ne güzel. Tamam. Bir ustadan bir ustaca eser.
0: Ozan'ın düzenlemesiyle bizim bir bestemiz. Gözyaşı.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

Zileyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim, huzurlarınızdayız. Kürşatçığım benimle kapışıyordu, bırakmadı. İllahi ki ben bitireceğim dedi ama ben inat ettim efendim, ben bitireceğim dedim. Buyursunlar, bir alkış geliyor Kürşat'a. Mehmet Han Diş Budak şefliğinde efendim kıymetli yol arkadaşlarımızla, orkestramızla birlikte huzurlarınızdayız. Pasaportumuz, gönül rehberimiz, müzik, rotamız, sanat diyoruz daima. Bu yıldızda efendim birbirinden değerli konuklarla her zamanki gibi yine huzurlarınızdayız. Bu akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Ben kendisinin şarkı söylediğini duyduğumda ve sevgili Naz bana söylediğinde şaşırmıştım. Zira benim hafızamda en kült olan dizilerden birinde yer aldığı karakterle, ki aslında en çok bilindiği dizilerden biriydi. Sanırım o dönemde o diziyle birlikte revaçtaydı ve parlamıştı yıldızı. Fakat bana şöyle söyledi kuliste. Bu şarkı benim ilk klibinde oynadığım şarkı demişti. Yani az evvel yorumladığımız Gözü Kör Olası eserinin klibinde kendi sorumlu oynamış. İlk klibi aslında ilk oyunculuğuymuş. Şöyle bekletmeden hemen davet ediyorum. Ardından hem hasbihal edeceğiz hem de ondan ezgiler, eserler dinleyeceğiz. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

0: Bravo.
1: Harika bir orkestrasyon. Ellerinize sağlık.
0: Nefesine sağlık. Şahane bir yorumla bizlerle Yıldız'da buluştun. Bu akşam Yıldız'ın bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız. Hoş geldin tekrardan.
1: Hoş buldum.
0: Bir şaşırttın bizi. Acaba benim eksikliğimi ben bilmiyordum uzun zamandır. Müzikle hemhalsin de ben mi geride kaldım? Affına sığınıyorum. Bu benim o zaman ayıbım olsun, öyle diyeyim.
1: Estağfurullah, olur mu öyle şey? İlgi alanınız değilmişim demek ki.
0: Ya ama benim hafızamda hep Cem bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim, o efsane dizi Ekmek Teknesi'nin Korkut'u olarak.
1: Ya.
0: Ben şey diyeceğim, şimdi söyleyeceğim. Lisedeydik biz o zamanlar ya.
1: İşte öyle yaşlandım Züleyha Hanımcığım. 25 sene kadar oldu bu diziyi çekeli. O zamanlar 24 yaşlarındaydım.
0: Bir dakika ya, 24 değil, 17-18 falan olmalıydın.
1: 24 yaşımdaydım o dizi başladığında. 2002-2003'tü sanırım. Yaklaşık 24 sene oldu. Şu anda 48 yaşındayım.
0: Maşallah. O zaman şöyle yani dişini ısırıver. Hiç öyle göstermiyorsun. Hiç belli de etmiyorsun yaşını, maşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Öyle diyelim. Ama şaka bir yana, latife de etmiyorum burada. Ben niyeyse sanki o dönemlerde hep 17-18'miş gibi kalmış hafızamda.
1: Hep bir genç göstermişimdir efendim sizin gibi. Ben de.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen karşılıklı. Ama ilk dizi hangisiydi?
1: Ben ilk Osman Sınav'la birlikte başladım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Osman Hocam'ın. Sıcak Saatler dizisiyle Ankara'dan İstanbul'a geldim. 97-98 yıllarıydı. Onunla birlikte Çılgın Bediş eş zamanla başlamıştı.
0: Diyorum,
1: İkisiyle birlikte Ekmek Teknesi benim 5. projem falan.
0: Ekmek Teknesi 5. proje ama neden Korkut karakteri çok sevildi onu bilahare konuşalım istiyorum.
1: Nasıl isterseniz.
0: Buyursunlar efendim, Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Şahane.
1: Vay vay
0: vay. Vay vay vay. Şöyle gözlükleri çıkartmanı rica etsem, tarzın çok hoş ama ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz, dostlarımız şöyle yakından seni, Akif yönetmenim yakından şöyle bir.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Geliyor. Ya yaşlılığımız... Yaşımız belli olmasın diye böyle aksesuarlar takıyoruz Züleyha Hanımcığım. Niye böyle
0: yapıyorsunuz? Bir dakika yapıyorsunuz? Ya. Niye yaşım belli olmasın diye aksesuar takıyorsun?
1: Ya şaka ya. Olur, aman kaç olursa olsun belli olsun zaten ya. Yani
0: yok, gayet biraz güzel, şık. Ama bilsinler istedim. Şimdi gözlükten çıkartamayanlar olacaktır diyecektim.
1: Yok, beni
0: bir dakika ya. Yok, beni çıkartırlar. Tamam, geldim şimdi. Peki. Korkut neden çok sinirliydi?
1: Korkut çok saf, temiz kalpli bir adam. O yüzden aynı temizliği, aynı saflığı bekliyor karşısından. En ufak bir yalan, dolan, bir yanlış anlama bir şeyde köpürüveriyordu. Öyle bir karakterdi. Bir tiplemeydi aslında ama...
0: Ben. Vallahi ben.
1: Ben.
0: Ben, yani ben.
1: Ha, peki ben deyin.

0: Bu ara eğitmenlik de yapıyorum. Hemen müdahale edecektim.
1: Yok,
0: acı
1: şaka.
0: Biber alabilir miyiz acaba?
1: Hemen. Tabii şimdi dönüp baktığımda riyakarlığa tahammül edemeyen insanlar bunu söylüyor tam olarak. Evet. Korkut için hep sinir hassası bir çocuk yaftası yapıştırılmış olsa da Korkut aslında özünde iyi bir çocuk.
0: Sevgisinden, aşkından, yani aşkı onu deliye döndürmüş. Yani Jale de zaten biraz aklı havada bir karakterdi. Yani onun aklını biraz aşağılara indirmek için aslında deliriyordu yani. Neden bunu yapıyorsun ya? Neden beni delirtiyorsun ya? Delirtmeyip sakin ol. Olamıyordu. Korkut da dolayısıyla deliriyordu.
1: Evet, şimdi neden bahsettiğimizi ilk kez daha henüz açmış olan dostlar varsa söyleyelim. Sevgili Cem Kılıç'ın 5. projesi olan Ekmek Teknesi. O kült dizilerden biriydi. Şimdilerde çokça özlenen, özlem duyduğumuz aslında dizilerden. Ve orada da hafızalara Korkut karakteriyle, Jale'ye olan aşkından deliye dönen, hatta sinir, çok sinirli denilen karakterlerden biriydi. Özlem duyuyor musun o zamanlara? Şimdiki dizilerle kıyasladığında nasıl buluyorsun?
0: Bizim Ekmek Teknesi sanırım son mahalle dizilerinden bir tanesiydi. Sonrasında çok takip etmedim. Hani belki yapılmıştır birkaç tane ama.
1: Neredeyse yok.
0: Neredeyse yok. Doğru söylüyorsunuz. Son mahalle dizilerinden, son aile dizilerindendi. Şimdi mahalle kalmadı galiba. O yüzden mahalle dizisi yapılamıyor.
1: Mahalle dizisi şöyle yapılıyor. Fakir kız zengin oğlana, zengin çocuğa aşık oluyor. Bir yalıya, villaya taşınıyor.
0: İşte orada da mahalle hayatını göremiyoruz. Zenginlik varsa mahalle yoktur. Onlar tek başına birer mahalle. Şimdi dikey mahalleler var efendim. Böyle 80 katlı falan mahalleler var. Orada da kimse kimseyi tanımıyor. Dolayısıyla mahalle dizileri geçmişte kaldı. Ama tabii ki özlem duyuyoruz. O samimiyeti, o sıcaklığa, o esnaflığa. Pek esnafımız da kalmadı maalesef. Artık bir gross marketin içine giriyoruz. Her şeyi orada hallediveriyoruz. Mahallemdeki fırıncının ismini bilmiyorum. Ne acı. Marketten alıyorum. Bütün alışverişi oradan yapıyoruz.
1: Bu değişen, dönüştüğümüz zamanı konuşacağız. Ama kısa bir mola
0: konuşalım,
1: istiyorum.
0: Tabii.
1: Müsaadenle seni
0: tabii.
1: Şöyle bir soluklandırırken. Biz de gidelim bir Karahisar Kalesi diyelim. Yine bir Kıraç eseriyle devam edelim. Ardından sevgili Cem Kılıç'la Yıldız'la hem sohbetimize hem de müziğe devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Helal, bravo sizlere. Şahaneydiniz. Sevgili Cem, seni yıldıza doğru alırken hemen kıymetli dostlarımı da biraz öveyim isterim. Nasıl
1: Vallahi muhteşem çalıyorlar üstadlar, harikalar ya. Orkestrasyon şahane. Ellerinize, yüreklerinize sağlık, sağ olun.
0: Bugün bir oyuncu misafirimiz olunca bu yıldızda eserleri de biraz dizilerde yer almış eserlerden seçtik.
1: Ne kadar incesiniz efendim, ne kadar incesiniz, sağ olun.
0: Konuklarımıza uygun olsun.
1: Harikaymış.
0: Hocam diyeceğim ben şimdi, artık konuşurken daha bir korkuyorum. Arada espriler yapıyordum, böyle şive falan yapıyordum. Az evvel ben dedim ya, hemen dedik bir dakika. Ben ne dedi? Korkudan şimdi şive de yapamıyorum.
1: Estağfurullah, buyurun yapın, şiveyi değerlendirelim hemen. Ne kadar yapıp yapamadığınızı görelim.
0: Alkış gelmeli ama. Ya. Hocam bilseydim hazırlık yapardım. Hazırlık yapardım, böyle olmadı. Çok spontane konuşmamı.
1: Çok çok doğalsınız, çok şahane bence, hiç bozmayın.
0: Eyvallah. Teşekkürler. Şöyle yıldızda bir kez daha bırakıyorum. Sevgili Cem Kılıç'ı iki eser sonra hemen yıldızda buluşuruz.
1: Hay hay. Buyursunlar. Teşekkürler.

0: Eyvallah.
1: Nefesine sağlık.
2: Vay vay vay. Hocam, olaylara gel.
1: Hocam neler oluyor?
2: Hocam ne oluyor?
1: Şimdi tabii hemen şöyle de sormak istiyorum.
2: Tabii.
1: Ne kadar zaman oldu ekrandan uzak kalalım? Dizilerden.
2: Aslında çok uzak değilim dediğim gibi. Evet, diziler şu anki dizilerin konuları çok ilgimi çekmiyor. Böyle bir durum var. O yüzden sinemada ve tiyatroda varım, eğitmenlikte varım. Dizilerde zaman zaman bakıyorum, senaryoları çok beğenmeyip geri gönderiyorum.
1: Çünkü diziler aile hikayelerinden çok başka bir kulvara evrilmedi mi? Hepimiz böyle düşünüyoruz.
2: Evrildi, evrilmeyen hiçbir şey yok. Her şey bir şeye evriliyor. Şimdi de böyle bir zaman ama bu kadar şiddetin içinde ben yokum. Olmak istemiyorum.
1: Ne kadar güzel. Yani Cem Kılıç zaten hep ailemizin çocuğu, ailemizden biri gibi oldu. Yarattığı karakterlerle, oynadığı aslında karakterlerle. Dolayısıyla zaten yakışmaz da gibi geliyor. Hani bir yerde görsek yakıştıramayız, oturtamayız gibi de geliyor. Ama bir TRT dizisinde, ailesinde neden olmasın? Benim en sevdiğim diziler...
2: Aslında özür dilerim, biz Ekmek Teknesi'nden sonra TRT'de, TRT1'de Gönül Hırsızı yaptık yine Hasan Kaçan'la birlikte, Hasan abiyle. O da mahalle dizisiydi, komediydi. Bak onu unutmuşum, 13 bölüm çektiğimiz için biz alışmışız 3 sezon, 4 sezon çekmeye. 13 bölüm Gönül Hırsızı diye yine en son sanırım aile dizisini biz yapmış oluyoruz böyle.
1: Evet evet, gerçekten öyle.
2: Evet, Gönül Hırsızı TRT'de.
1: Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Sanırım en son aile ve mahalle dizileri sizlerin yaptığıydı ama Hasan abinin oynadığı diziler de ortaya koyduğu karakterler de çok farklıydı.
2: Evet.
1: Neden olmasın? Aslında bir geri dönüş isteniyor.
2: Evet.
1: Son zamanlarda yaşadığımız vahim olaylardan sonra artık herkes bunu söylüyor. Bir dile dolandı, pelesenk oldu. Diziler kaldırılsın, kötü örnek oluyor. Evet. Ama kötü örnek olmayan sanırım hiçbir şey kalmadı,
2: evet,
1: dünyada.
2: Evet, maalesef. Çocuklar da örnek almaya çok müsaitler. Ne görseler o olmak istiyorlar. Bizim yaptığımız işlerde samimiyet vardı, yardımlaşma vardı. Zor durumda olana yardım etmek vardı. İyi olanın yanında olmak vardı. Kötü olanın karşısında olmak vardı. Şimdi herkes kötü olanın yanında duruyor televizyonda. Ya

0: Özel platformlarda tabii ki olmalı, olabilir, çeşitlilik olmalı ama bir çocuğun, bir gencin kolaylıkla hemen zap yaparak kanalı
1: ulaşabildiği.
0: değiştirerek ulaşabileceği bir yerde olmamalı silah diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Cem Kılıç özetledi. Ben şiddetin olduğu yerde, projelerde yokum dedi. Bizim de temennimiz doğa niyetine geçsin. Burada söyleyeceğimiz, o zaman şöyle güzel aile dizilerinde kaybettiğimiz o bağları tekrardan yaşayabileceğimiz, hissedebileceğimiz çalışmalarda seni görelim. Hatta TRT ailesinde görelim. Neden
0: Ne
1: olmasın?
0: güzel olur.
1: Doğa niyetine geçsin.
0: TRT bizim evimiz, her zaman buradaydık, yine buradayız.
1: Var olasın. Şöyle seni yine bir küçük soluklandıracağım.
0: Tabii.
1: Akabinde son bloğa beraber gideceğiz, veda edeceğiz.
0: Tabii.
1: Buyursunlar efendim. Bir Haluk Levent eseri geliyor. Gülendam.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sevgili Cem Kılıç, Yıldız'da hızla yerini alırken bu eserler seni zaman yolculuğuna çıkartıyor mu?
1: Çıkartmaz mı? Bendenizden de bu sanırım. Benim ortaokul yıllarıma denk geliyor bu şarkı. Ortaokul lise yıllarıma çok da severdim Bendeniz. Çok acayip akıyor. Zamana yetişemiyoruz. Biz çevirmeli telefonlardan şu andaki görüntülü konuşmalara geldik. Ben inanamıyorum olana bir
0: daha tane. Daha fenası da geliyor.
1: Geliyor.
0: O feta yapay fenası zeka. Gelmeden biz hemen şarkılarımızı söyleyelim diyoruz.
1: Hemen söyleyelim.
0: Şöyle Yıldız'a bir kez daha seni bırakıyorum.
1: Tabii ki.
0: Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.
0: Buyursun efendim Yıldız, sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Süper, teşekkürler.
1: Tabii istediği gibi olunca şarkılar, istediği gibi çalınınca şarkılar hey naraları yazılabiliyor stüdyoda.
2: Ya efendim 20 yılın üzerinde
1: maşallah
2: her hafta sonu şarkılar söyledim.
1: Muazzam.
2: Gelmeyen sanatçı kalmadı vallahi. Biz siz gelmediniz efendim.
1: Bu da benim ayıbım.
2: Estağfurullah.
1: Bu da benim ayıbım olsun.
2: Bu da sizin habersizliğiniz olsun.
1: Telafi edelim.
2: Bir daha bir yerde çıkarsam mutlaka haber vereyim size.
1: Tamam, o zaman bekliyoruz inşallah ilk programda. Peki. Biz de
2: ben
1: geleceğiz.
2: Ben de size geleyim efendim. Nerede çıkıyorsanız ben de
1: haberdar edelim sizi. Haberdar Devlet konserlerimizden haberdarım. AKM'de Atatürk
2: Muhteşem
1: Kültür
2: olur.
1: Merkezi'nde inşallah sizi ağırlarız. Biz de bekleriz.
2: Öyle mi?
1: Evet, bizim konserlerimiz AKM'de oluyor.
2: Öyle mi oluyor?
1: Evet. Atatürk
2: Vay
1: Kültür
2: be.
1: Merkezi'nde oluyor.
2: Ben ufak ufak kaçayım şuradan. Yani nereden gidiliyordu?
1: Tebrik Kaçmıyorsunuz
2: ederim.
1: Efendim. Bir yere Vallahi gitmiyorsunuz. Bravo. Yıldız'da veda edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Cem Kılıç. Şereflendirdin bizleri, var olasın.
2: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Harika şarkılar. Ustalarla birlikte şarkı söylemek çok keyifliydi. Sizin nezaketinizle, güzel sesinizle ağırlanmak çok hoştu. Teşekkür ediyorum.
1: Var olasınız. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de bu akşam ekranların sevilen ve en çok izlenen karakterlerinden aslında sizlere ulaşan sevgili Cem Kılıç bizlerleydi. Bu akşam türkü kısmını biraz ona bıraktık. Biraz uzaklaştık diyebiliriz. Bu hafta türküler ve etnik müzik yoktu ama önümüzdeki hafta doyasıya sizlerle buluşturacağız. O vakte denk kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

öyle bir türkü yapar ki, besteler ki, yani dersin ki bu herhalde bu 1000 senedir var bu türkü dersin. Öyle, öyle bir meziyeti var.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör. Ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor.

Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz. Hep sonradan gelir aklım başıma,
1: hep sonradan. Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu. Yaktın beni.
2: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Sevgili dostlar, merhaba. Toprağı anlamak, tanımak için dokunmak, işlemek lazım. Kültürü anlamak içinse dolaşmak, köklere inmek. Bizim kültür köklerimiz Anadolu'da neyse ki hala yaşıyor. Geçen programda birlikte olduğumuz Osman Kırca ile sohbetimiz çok güzeldi. Ve bir programa sığmayacak kadar dolu bir halk sanatçımız kendisi. Hadi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Bakın Osman Emmi'ye çaldığı üç telliyi Samsun'dan kim, neden armağan etmiş?
1: Bu çevrede böyle Ramazan Usta vardı. Topal Ramazan denir. Evet. Ramazan Güngör.
2: Ben onun yanına da çok gittim.
1: Gittin değil mi?
2: Gittim. 3-4 tane bağlama aldım. Biri evde, bir arkadaşımın evinde yandı. Yani ondan çok bağlamalar getirdim.
1: Evet, evet.
2: Yani dedim ya, birini gördük, birini şey ettik derken işte bunu da bir öğrencinin biri Samsun'dan eski Topal'ın bürosunun fotoğrafını çekmişti ilk yanında.
1: Evet.
2: Samsun'dan hediye getirdiler bana, bunun 5-6 sene oluyor.
1: Evet.
2: Yani adam postaneye bile havale etmemişti. Elmalı'ya ben geldim, ilerisini bilmeyen dedi. Sürekli vardık, adama biz yemek yedireceğiz, ben para vereceğiz. Hayır, hayır, senin de gırdaların çıkacaksın, biz yedireceğiz. Para da almıyoruz, biz bunu sana getirdik dedi.
1: Ne güzel demişler, kır dağların çiçeğisin yani, diyor sana değil mi? Senin değerinin farkında demek ki yani. Sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Buyur abi.
1: Şimdi mesela dünyada önemli müzik okulları var.
2: Evet.
1: Senin bu bastığın sesler var ya, evet, o kadar değerli ki. Çünkü o dağlardan hissettiğin, o çiçekler gibi, o kokular gibi dağlarda hissettiğin, öğrendiğin, duyduğun, töreyle bugüne gelen o sesleri basıyorsun sen.
2: Evet.
1: Şimdi mesela bizim müziği, biraz böyle müzik konuşayım sana. Bizim müziği çok seslendirmek falan istiyorlar ya, böyle işte batıdan işte majörler, minörler bir şeyler öğreniyorlar böyle çocuklar, evet, okullarda. Bunların altına gitarlarla çalıyorlar falan. Aslında o bastıkları sesler bunlara uyumlu değil. Çoğu ses uyumlu
2: değil.
1: Şimdi
2: abi geliş dönüm. Çünkü ben ne diyeyim, 80 öğrenci geldi benim yanına topsayı. Araba geri dönüşüm var. Keşke bu çocuklar bunu alsa. Bu parçaları unutmasalar.
1: Evet.
2: Hepsi orka girmiş, saksımana girmiş. Bunlar nedir bilmiyorlar. Bu 12 perdeden dönen bir parça alet.
1: Evet. Ama yani, nasıl bir armoni var böyle yani, kendi içinde? Senin bastığınız...
2: Datlı sesi bir müzik veremez ya.
1: Neden datlı?
2: Çok datlı. Göç yıllarında.
1: Ha.
2: Develerde, kilimler ardılı.
1: Ha.
2: O bölüm bölüm geçilerin yollarda sürüler. Gangal köpekler, ara bölümler boğuşmasın diye o konaklama havalarında. Dağ arşığın içine sokup da yargınla yollarda birileri çalınan alet.
1: Neden güççük bu?
2: Neden güççük?
1: Ha, çünkü o heybenin içine ya, girmesi lazım.
2: Heybenin içine girmesi lazım.
1: Göç ederken yani, böyle konakladığında çalıp böyle yani, ruhunu oraya aktarıyorsun değil mi?
2: Evet abi ya.
1: Peki koyunlar falan bunları dinler mi böyle?
2: Abi bunlar bak, ben koyun da güttüm. Çok koyunumuz yoktu da var, biraz kümeliydin. Ben çok güzel bir gün yaşadım davarların yanında. Gençliğimde biraz kıtan aybiydim benim. Saçlar ta arkadan.
1: Yapma ya.
2: Babam pelevan adamıydım. Babam memlekette yeni olmuş. Bu saçları kırkacağım, 40 yıla geçeyim derdim. İkinci katı eve başına çıkar, derdim derdim. Üçüncü hanım babamı. Varıyor kaç pencereden tüm. Ya babam sıfır pelevan kalsın der, ben saçlarımı kızlara daralıyorum, gencim.
1: Yapma ya. Ya yine yakışıklısın be Osman abi. Yine yakışıklısın ya,
2: Allah'a
1: maşallah.
2: Şükür, Allah'a şükür güzel günler yaşadık. 6 çocuğum var, hepsini güzel.
1: Maşallah.
2: Everdim, çıkardım. Çok. 14 miş yani, torunlar var.
1: Maşallah.
2: Hepsi güler yüzlü. Yine geri güzel yaşadılar. Biz yaşadık. Onlar nasıl olur bilmiyorum kardeşim.
1: Çocuklar çalıyor mu peki senden sonra?
2: Çocuklarda bir oğlum var Ali, sen işte. Orada seni
1: Ali çalıyor.
2: Evet Ali, tamam. Sen o solak çalıyor mu çocuk? Sesiniz... Tabii detara onu çekmiş.
1: Evet. Güzel sesi ama ya. Güzel.
2: Amcamın kızı benim hanım.
1: Evet.
2: Ona çekmiş. Solak çalarmış hem ben. Çok üstünmüş. Ben bir yaşında çocuğumuşum öldüğünü.
1: Öyle mi?
2: Evet. Ya bunun için bizim geldiğimizde var ya böyle bu.
1: Evet.
2: Çok acayip var.
1: Şimdi sen beni coşturdun. Ben bir şey çalmam lazım seninle birlikte.
0: Samsunlu gencimizin "Sen kırdağların çiçeğisin" diye hediye ettiği üç delisiyle çalan Osman Kırcı'ya eşlik etmek ayrı bir güzellikti benim için.

Derken Osman Kırca Usta tekez ortlatmasından tekez zeybeğine geçiş yaptı. E ne de olsa Antalya ile Burdur komşudur. O zaman ben de coşuverdim. Sarı zeybeğe gitti avazım.

0: Çalınır, çalınıyor, güzel çalınıyor da. Tabii yaşlandıkça her şeyden merak gitgide gençliği tutmuyor.
1: Ama şu var şimdi. Yaş ilerledikçe demleniyorsun.
0: Evet, ya böyle ya.
1: Yani şimdi senin o parmağınla yaptığın küçücük hareketin bir anlamı var. Yani yaşı almanın da böyle bir özelliği var yani.
0: Şimdi alkol
1: Çayı demlemeyince içilir mi?
0: saz da güzel çalarım ben.
1: Evet.
0: O sazı bağlamayı bütün oğlana verdim ben. Oğlum ben bunları taşıyamıyorum artık. Sen kullan.

0: Osman abi bunda şimdi 4 tel var. Demin 3 tel vardı. Buna 4 telli diyorsunuz değil mi?
1: Evet, buna cüra, ona bağlama 3 telli.
0: 3 telli.
1: Evet, bu da cüra derler buna. Tabii bu göç yollarında çalınıran hani boğmalar olur, çökertme havalar olur. Bizde genellikle vardır öyle eskiden 4 telli hani. 3 telli tabii daha başka bir tatlı şey sesi veriyor.
0: Akor sistemi
1: Yani
0: başka. O
1: evet.
0: bağlama zündeki
1: Her
0: akor o.
1: çeşitler
0: Ha.
1: değişiyor şimdi bu
0: Avşar
1: mesela.
0: düzende de diyorlar
1: Bu
0: ona.
1: 4 telli de boğmada çalabilirsin göç havaları.
0: Bunu şimdi o sesleri bak farklı bak bu şimdi ilgili gençler için şu R perdesine bastığın zaman üstte iki tane ses var şimdi. R'ye bastığın zaman ikisi aynı oluyor.
1: Şimdi onu 4 telli ikisine bastın da bam telli burada oluyor ya mesela.
0: Burada
1: Şurada
0: beşli çıktım. Beşli bir
1: burada bam
0: şey.
1: tel bu iki teli tutacak. Şimdi
0: Evet.
1: tutuyorum mu?
0: Evet.
1: Şimdi tutuyor bak.
0: Orada beşli bir şey çıkıyor. Öbür tarafta dörtlü
1: Evet,
0: çıkıyor.
1: öyle öyle.
0: Peki hadi bakalım.

Antalya'nın Kaş'a bağlı Çavdır köyünden Osman Kırca konuktu bu hafta. Bu güzel ve yüce yürekli insanlar dağ başlarında mutlu, kendi ortamlarında hayvanlarını gezdirip, toprağa ekip, kendi yaşam ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Kısacası dağları üretim için kullanıyor yörükler. Kültürün de en arı durusunu, en ilk el yani bozulmamış olanını yaşıyorlar. Hay sağ olasın, ömrün uzun olsun, çocukların ve torunlarına mutlu yaşa değerli ağabeyim Osman Kırca ustam. Yaylalar size emanet.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör... ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor.

Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Müzik.

0: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere daha?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve bu haftaki konu
1: şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem.
0: Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünal. Ve bu haftaki konu
1: şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem.
0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te. Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.

0: kandırdım.
1: Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
0: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
0: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

0: Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.
1: Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Her yerde çalmaya bahanemiz var diyoruz, madem uzayan bir yol gördüğümüz zaman da neden çalmayalım demiş olduk.
0: Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: Yüz küsur yıldır bu ülkenin geleneğinde yeri olan bir çalgı var. Klarnet. Ve bu klarnet bu kadar zamandır bizim duygularımızla oynuyor ya. Efkarlıyken pat diye neşelendirebiliyor. Neşeliyken birdenbire efkarlandırıyor. O derece kuvvetli bir çalgı. Ve bugün bu çalgının ülkedeki en önemli ustalarından biriyle birlikte çalacağım. Ödemişli Mehmet Övek.
1: Mehmet Övek başta Ege yöresi olmak üzere Türkiye'deki klarnet çalım tavırlarının tamamına hakim bir koca çınar. Batı müziğinde kullanılan melodik süslemeleri hem zeybeklere hem oyun havalarına hem de klasik fasıl eserlerine ustalıkla kaynaştırmış Ödemişli Mehmet, günümüzde birçok önemli klarnetçiye de ilham kaynağı olmuş. Kendisine göre onun en büyük hocası ise kulakları.

0: Heyt nefesine sağlık abi.
1: Kanal kıç yok mu? Teşekkürler. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ısınıyoruz yani.
0: Ellerine nefesine sağlık abi.
1: Senin de ayaklarına, ellerine, kollarına, her tarafına sağlık.
0: Bugün şöyle bir güzellik nasip oldu. Bunlar da klarnet çalmak istiyor bak.
1: Aa, onlar da bayağı şey oldu. Hoşuna gitti herhalde onların.
0: Diyorlar bizim de Neva perdemiz fena değildir diyor.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey güzellik nasip oldu benim için.
1: Evet.
0: Ben tamam yıllardır cümbüş çalıyorum. Hatta cümbüşü kendi kafamda daha önce çaldığım, dinlediğim şeylere de böyle uydurmaya gayret heves ederek çalıyorum
1: evet,
0: ama
1: evet, evet, evet.
0: Cümbüş'ün Anadolu'daki geleneği olduğu üzere klarnetle yan yana çalışı bana ilk kez nasip oluyor.
1: Cümbüş zaten renk saz.
0: Aynen.
1: Yani bütün toplum içerisinde mükemmel bir derecesi var onun yani.
0: Aynen.
1: Cümbüş'ün.
0: Melodik olarak ama hem melodik de işte olarak. Şimdi çaldığımızda da gördüğünüz üzere
1: gayet
0: mesela
1: güzel.
0: Klarnet gibi, keman gibi ince sazların
1: tabii.
0: Böyle bir yareni oluyor.
1: Tabii.
0: Trakya'da
1: tabii.
0: Abi buna şey diyorlarmış. Hem tempo tutuyor hem dem veriyor ya.
1: Yani. Tabii.
0: Dempo diyorlar.
1: Dempo. Tabii tabii.
0: Bu böyle siz böyle Hicaz'ı böyle yukarılara doğru üflerken biz de buradan böyle
1: evet.
0: Demliyoruz ufaktan.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Vallahi ne yapalım? Bir iki keklik yapalım ya madem Ege'deyiz.
1: Ağaçlıklar altındayız, Ege'deyiz.
0: Ege'nin yeşilinin
1: tabii. Yeşilin, tabii,
0: tam koynundayız.
1: Evet.
0: Bir tane iki keklik yapalım. Dur. Geliyorum. Ben geliyorum. Sonra şunu yapacağız ama. Ben sana yapacağız diyorum da bakalım. Sen maşallah direkt geçeceksin. Ben orada zorlamayayım. Dur bakalım. Hadi bakalım.

0: Ona sağlık.
1: Hep sevgiden.
0: Beni mest ettin bugün sen yani.
1: Allah
0: çok
1: sen
0: hoşuma
1: beni.
0: Gitti.
1: Ben bir ara
0: mest
1: şey
0: oldum, mest oldum.
1: Çalıyorum. Dedim ya benim akortta bir şey var ama dur Mehmet abiyi kesme. Mehmet abi üflesin. Şimdi bir yandan çalıyorum bir yandan öyle şey yapmadan ne derler hep yeke gelmeden çalmaya çalışıyorum.
0: Evet, evet.
1: İçimden Allah diye bağırsam geliyor böyle. Çalarken de rahatsız etmeyeyim diyorum. Abi bu saz.
0: Yani cümbüşle klarnet birbirini tamamladı desek yeri var yani.
1: Abi bir de nereden
0: yani.
1: Nereye bir durum var. Değil şimdi mi? Bu saz önce Balkanlarda sonra buralara gelmeye başlamış. Donizetti Paşa getirmiş rahmetli.
0: Evet.
1: Ondan sonra bizim yörelere şöyle bir yayılmış abi. Ege'den, Trakya'dan, şey Elazığ'a kadar. Elazığ'da da çok şey.
0: Elazığ'da klarnette çok ağırlık var tabi orada da.
1: Ama hani buranın artık davulla zurna gibi yani milli çalgısı haline geldi.
0: Klarnet temel saz oldu yani.
1: Sen klarnete peki... Nereden gönül verdin? Yani bir sürü çünkü çalgı da var etrafımızda.
0: Ben önce keman çalıyordum güzelim. Önce benim kemandı benim yani enstrümanım kemandı. Sonra bir klarnete karşı bir aşinalığım tuttu benim. Dinliyoruz kandırallar vardı rahmetli.
1: Evet,
0: İyi çalanlar çok var. Onları çok dinledim yani. Klarnete karar kıldım. İyi ki kılmışım yani klarnette yani.
1: İnsanın nefesiyle bütünleşen bir saz çalması
0: hissiyat,
1: ayrı.
0: Hissiyat, duygu gerçekten. Bunda da çok önemli klarnette
1: kesinlikle.
0: Yani. Anladın mı? Çok çalışmak da değil de duygu, hissiyat duymak çok önemli yani.
1: Aynen. Duyduktan sonra üzerine çalışırsan o zaman
0: bu,
1: tadından
0: ben
1: yanmıyor.
0: Öyle ben
1: aynen
0: öyle yaptım.
1: Tadından yanmıyor.
0: Aynen öyle. Peki tahmin abi, ediyorum sen de öyle yapmışsın.
1: Yani ben daha az çalıştım. daha çok ben yani atıyorum 3 saat çalıştıysam 3000 saat dinledim abi. Benim sermayem biraz dinlemem. Ama dinlerken hep hülyalara daldık, hayal kurduk.
0: Duygun da güzel ama.
1: Onlar mümkün mertebe buraya işte geçebildiği kadar. Yani.
0: Maşallah, duygun, hissiyatın güzel, çok güzel.
1: Eyvallah abi. Bir şey diyeceğim. Benim ilk böyle klarnet, benim ilk sazımdı aslında. Fakat sonra gitar tavladı beni, gitara doğru gittim.
0: Devam ettirelim mi sana klarneti? Yani?
1: Vallahi dur bakalım Nasipse. Sol klarnetin bir de... Alüminyumdan bir şey vardır, versiyonu vardır. Rahmetli Kandıralı'nın da çok kullandığı.
0: Çok kullandığı bir enstrüman. Evet, evet.
1: Şimdi onunla ağaç klarnetin arasındaki şey fark. Ne?
0: Bu tok sesler veriyor yani. Kulağa daha hoş geliyor. Öbürkü alüminyum sesi yani.
1: Daha parlak ama kontrol edilemeyen.
0: Edilemeyen anladım. Diyebiliriz. Öyle de diyebiliriz yani. Ama abanozdan çıkan sesler ona hiç uymuyor yani. Farklı kalıyor. Çok abanoz klarnet apayrı bir
1: son zamanlarda
0: enstrüman.
1: Biraz mermerden yapan da oldu. Ordulu klarnet ustası vardı rahmetli Ahmet
0: yani
1: Usta.
0: Yani o mermerden yapılanı ben pek tavsiye etmiyorum. Çünkü neden ağırdır o yani. Elde nasıl taşınacak o?
1: Muhtemelen çok özel bir zamanda, çok özel bir yerde şöyle bir
0: tabii.
1: Çalacaksa.
0: Hani alıp da sahnede aynen. Çalma olayı yok, olacağını zannetmiyorum ben.
1: Dur bakayım.

0: Geliyor. Geliyor. Gene İcaz Kaya döndün. Bak aynısını yapacağım.
1: Tabii. Daha ağır ver.
2: Anca.

Değil mi? Dur bakayım.

0: başka yere atlıyorum.
1: Orijinal oyun havası bu.
0: Tabii canım.
1: Hicazkar.
0: Hicazkar oyun havası. Dur başka bir yere atlayacağım. Bak şimdi. Bu müstehar mı oluyor?
1: Tabii.

Ustayla çırak karşılıklı çalarken usta iyice derinlere dalmışsa çırak mızrabını sazına asar, ustasının derinlerden geri dönmesini bekler. Dönünce anlatacakları çırağın o günkü

0: Bak mızrabı astım. Mızrabı astım.
1: Sana bırakayım.
0: Mızrabı astım, seni dinlerim. Vallahi evet. Bir yerden sonra. Mehmet abi.
2: Evet canım.
0: Gurur duydum seninle birlikte çalmaktan.
2: Ben de çok keyif aldım.
0: Çünkü ben bir Ege'liyim.
2: Ben de Ege'liyim.
0: Ben bir Ege'li bir cümbüşçüyüm. Ve cümbüşün yıllarca yaşadığı saz heyeti geleneğine kendine bir yer buldu benim için. O gelenekte ben hiç yer almamıştım bugüne kadar.
2: Cümbüşünü de çok iyi icra edenlerden olduğunu da biliyor musun acaba?
0: Çok teşekkür ederim.
2: Çok iyi icra ediyorsun.
0: Çok gurur duydum.
2: Ben keyif aldım seninle beraber olduğum için.
0: Eyvallah.
2: Güzel müzikler yaptık.
0: Eyvallah.
2: İnşallah dinleyicilerimiz de keyif alırlar.
0: Umarım.
2: Seyircilerimiz de umarım. Ben ona da keyif alacaklarına inanıyorum.
0: Bugün
2: yani.
0: Bugün herkese bol miktarda Ege aşısı yaptığımızı düşünüyorum.
2: Ege aşısı her evet. Tarafı yapıldı, doğru.
0: Aynen.
2: Evet, evet.
0: Abi çok çok teşekkür ederim tekrar. Benimle beraber meşk ettiğin için tekrar gurur duydum. Sağlıcakla kalasın.
2: Sağ ol.
0: Her zaman nefesine sağlık.
2: Sağ ol.
0: Eyvallah.

Klarnet Ege'nin geleneksel sazlarından bir tanesi. Cümbüş de klarnetin en eski saz arkadaşlarından bir tanesi. Bugün klarnet cümbüş geleneğinin ben şahsen ilk kez bir parçası oldum ve Ödemişli Mehmet Usta'yla, Mehmet Övek'le birlikte çaldım. Mehmet Usta sağ olsun şu aldığımız Ege nefesini bize klarnetiyle öyle güzel üfledi ki mızrabımıza biraz can geldi ya.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
2: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
1: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
2: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
3: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
0: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi hava var.
0: Evet, yani, çok güzel. Çok
2: mesela
0: güzel.
2: Ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkısı dinlesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
1: Hadi gel buluşalım.
4: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

Ben Mustafa Altınkaya. Asıl mesleğim otomotiv mühendisliği. Afyonkocatepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmak üzere Çin'e gittim. Orada kontrol mühendisliği üzerine 2 yıl yüksek lisans yaptım. Ben aslen Kütahyalıyım. İlk müziğe dair eğitimimi de dedemden aldım. Yörede Aşık Topal Mustafa diye bilinir. Kütahya, Eskişehir, Afyon o yörelerde.

İlk saz çalmayı tabii çocukluğumda dedemde gördüm. Önce özendim, önce bir heves, ilgi, sonra göreve dönüştü gitti. Etrafta, çevremizde deden gibi saz çalar mısın acaba, onun gibi saz çalsam vesaire diye. Hasılı o günlerden bugünlere kadar hep hayatımın bir köşesinde oldu

Ben Zelişah Kızılkan, 29 yaşındayım. Eğitimimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı üzerine bitirdim. Etnomüzikoloji, müziği antropolojik ve sosyolojik yanıyla inceliyor. Benim için araştırma boyutu daha bir ön plandaydı öncesinde. Daha sonrasında bitirdikten sonra biraz o performansın içerisinde de olmak istedim. Ana sazım olan duduk ve kamança ile yola başladım. Şu anda daha çok duduk çalıyorum, tembur çalıyorum.

Duduk Ermenistan'da duduk olarak nitelendiriliyor. Azerbaycan'da balaban olarak. Türkiye'de hemen hemen balaban da deniliyor. Kimi zaman duduk da deniliyor. Arka tarafında iki deliği var. Ön tarafta da sekiz deliği var. Ve şu ağızlığına da kamış diyoruz. Bu bizim için her zaman icra kısmında çok önemli oluyor. Dudukla da hemen hemen bir 5 yıla yakındır çalıyorum. Canberk Ulaş'tan ve Gevork Dabakyan'dan eğitimlerimi aldım.

hobi demek istemiyorum çünkü hobiden öte bir şeydi bu. Artık mesleğim kadar neredeyse hayatımın yarısını işgal eden bir olgu haline geldi müzik. Hep halk araştırmaları, eski türkülere dair meraklar, halk hikayeleri. Genel olarak halk bilimine ilgi duymaya başladım.

babamla başladı aslında müziğe olan hevesim, ilgim. Çünkü babam daha Alevi Bektaşi geleneğini sürdüren, cemevlerinde zakirlik yapan, babamdan çok çok çok farklı repertuarlar öğrendiğim ve rahmetli dedem Hayri Kızılkan'dan yine çok beslendiğim bir sofraydı aslında. O sofrada bir sürü şeyle yetiştim, beslendim. Benim için çok kıymetliydi.

Müzik benim için hatırlama ve hatırlatma aslında. Geçmişi hatırlama, şimdiye bir hatırlatma, bir paylaşma, kendime de bir hatırlatma gibi görüyorum.

O yazılan şeyin, o anonim olan, o derlenen, o geleneksel olan şeyin hikayesine ve derdine bakıyorum ve o derdi nasıl anlatabileceğimi bazen düşünüyorum, yani karşı tarafa aktarırkenki hallerimiz. Bu yüzden benim için bir hatırlama ve hatırlatma gibi müzik.

hayatın kendisi gibi de müzik de bir yolculuk. Bu yolculukta en büyük, en güzel tesadüflerden birisi de bizim Zelişah'la karşılaşmamız oldu. Zelişah sesiyle, birçok enstrüman çalmasıyla, eğitimiyle, bilgisi ve görgüsüyle resmen beni aldı. Oyuncak hamur gibi yeniden şekil verdi. Şimdi artık birlikte Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Yurt dışına gidiyoruz, festivallere katılıyoruz. Müziğimizi birlikte yaşatıyoruz.

Mustafa ile Kadıköy'de müzisyenlerin buluştuğu bir organizasyonda bir araya geldik. Orada aslında başka bir müzisyenle müzik yapıyordu ve o sırada tanıştık. Divan sazıyla, koca sesiyle. Dedim nasıl, ne güzel bir müzisyen, nasıl içten okuyor, ne güzel çalıyor, ne güzel tavırları var bu Mustafa'nın diyerek böyle bir orada küçük bir sohbet ettik. Ama tabii uzun bir zaman sonra birlikte müzik yapmaya karar verdik ve dedik ki biz bir derdi birlikte çok güzel anlatabiliriz dedik. Böyle bir yola çıktık. O günden beri Mustafa'yla çalıp söylüyoruz. Yarıyor.

Dedemin ilk yöneldiği yön olmasası bile büyük sazlara, daha çok böyle 45 tekne üstü divan sazı, meydan sazı diye tarif edilen sazlara ilgi duydum. Büyük sazda çalınan Alevi Bektaşi müziğine, semahlara, zeybek havalarına, oyun havalarına, kına havalarına hep ilgi duydum. Hasılı dere gittik, tepeye gittik, en sonunda bugünlere geldik.

Ben yüksek lisans için Çin'de yaşadığım sırada tabii Çince öğrendim. Bizim huyumuz işte, gittiğimiz her yerin suyundan içince bu su nereden çıkmış diye illa merak ediyoruz. Yani Çince'ye de merak salınca, acaba Çince türküleri, halk şarkılarını Türkçe'ye çevirebilir miyim? Acaba bizim türküleri Çince'ye çevirebilir miyim diye bir dönem bir uğraşım oldu. Orada da işte okul sahnelerinde vesaire sahne alırken, o zamanlar Uzun ince bir yoldayımı Çince yapmıştık. Size ondan kısa bir örnek göstereyim.

Çinliler doğal olarak bu türkünün sözlerini dinledikleri zaman sanki antik Çin metinlerinden çıkmış gibi tepki verdiler. Dedim antik değil, bizde 50 sene önce vardı bunlar. Aşık Veysel işte öyle bir şey yani. Antik Çin metinlerindeki öğütlere, konfüçyüslere, Sun Tzu'lara, Doufu'lara hepsine taş çıkartacak büyük bir

0: Gökşen. İlan, ilan!
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT farkıyla yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör... ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor.

Herkese merhaba. Evet, işte gördüğünüz gibi yıllardır çaldığım arkadaşlarım olunca hiç provasız böyle çalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geçen hafta yine çok güzel mesajlar aldık. Sokaklara çok güzel karşılık aldık sizden. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Sinan'la sahnede destek vermeye devam ediyorsunuz. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı. Türkiye'nin her yöresinde, her bölgesinde izlenen müzik kanalında en çok izlenen bu programa sahip olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Tekrar teşekkürler. Bugün çok özel bir konuk var aramızda. Hem çok güzel, hem karakteri çok güzel. Aynı zamanda enstrümanist. Gerçekten. Sahnelerin aranan bir ismi kendisi. Kendi yaptığı şarkıları da seviyorsunuz ama özellikle böyle, yani eğer o varsa sahnede o gün garanti altında, yani o gün kurtarılmış olarak sayılıyor. Gerçekten onu çok seviyorum. Uzun lafın kısası, karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.

0: Bravo.
1: Vay, Nil Karataş. Dediğim gibi bugün çok müzikal bir konuk.
2: Evet, kalkıyorum.
1: Hoş geldin tekrar.
2: Hoş
1: buldum. Gel canım, aman kemana oturma. Hiç kemanını kırdın oldu mu?
2: Çok oldu ya.
1: Harbi.
2: Çok düşürdüm, kırdım ama artık tabii çok böyle sadece enstrümantal bir şeyler yapıp geçiyorum. Daha çok
1: ya benim
2: şarkıcılık...
1: babam bir gün hem de böyle çok iyi bir marka kemanını koymuş yere, Roma'da.
2: O el yapımı.
1: Yere koymuş, üstünden geri geri arabayla geçmiş.
2: Ya.
1: Vallahi billahi. Sigortadan
2: baba...
1: almışlar sonra burası. Babacığım buradan ellerinden öpüyorum. Bir keman virtüözü, Türkiye'nin sayılı keman virtüözlerinden. Babam da gerçekten önemli bir müzisyen. Ona da buradan saygımı sunarım. Hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Dur ya, mikrofonu duymuyor yoksa.
2: Hoş buldum.
1: Geçti mi heyecanı? İyi misin şimdi?
2: İyiyim, çok iyiyim.
1: Süper. Zaten sahneden önce bir heyecanlanıyor musun her seferinde?
2: Hep böyle ya. Yıllardır bu
1: o
2: böyle.
1: O olmazsa olmaz değil
2: ama
1: mi?
2: Ama o bence inanılmaz perçinleyen bir şey.
1: Motivasyon tabii.
2: Heyecanlanmak lazım. Bir de o kadar güzel otururken söylüyoruz. Bir de o kadar güzel zor şarkılar seçmişim.
1: Aynen.
2: Aynen çok
1: ama
2: zor
1: çok keyifli şarkılar var.
2: Çok güzel üstesinden geleceğiz.
1: Ne zamandır hep aklımızda değil Nil Karataş'ı Sinan'la sahnede almak. Ve hani bugüne kısmetmiş, nasipmiş. Çünkü çok eskiden beri tanışıyorum onunla ve hani...

0: Hep müzikal başarılarını takip ediyorum. Sahnelerini biliyorum. Yani gerçekten dört dörtlük bir müzisyen. Bu enstrüman kaç yıl oldu?
1: Konservatuvar işte 10 yaşından beri şimdi
0: 10 yaşından beri değil mi?
1: söylemiyorum.
0: Ortaya çıkmasın diyorsun.
1: Yani 25 yılı var. Düşün.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Tabii canım.
0: Peki ailen hep destek miydi sana küçükken?
1: Ailem hep destek. Babam da bas gitaristmiş zaten.
0: Öyle mi?
1: Bırakmış
0: Aa.
1: evet, Birkan
0: Bilir mi
1: Şener.
0: acaba babanın adını?
1: Yani çok eskiden çok...
0: Ha. Baba bir... Birkan babası
1: Tabii
0: da buradan
1: baba,
0: burada.
1: babalar.
0: Birkan eskiden adında Junior vardı. Kaldırdık sonra değil mi? İstemiyor artık onu. Junior Şener. Babası da... Hayır, ismi? Sacit abi. Sacit Şener. Gerçekten yani biz babalarımızı takip edip onları çok az geçmiş olabiliriz.
1: Ben de bir müzisyen çocuğuyum aslında. Yetenek oradan geliyor ve ailede sadece ben bu işin peşinden koştum.
0: Buradan babacığın da
1: Adanalı,
0: ellerini öpüyoruz.
1: evet aynen Adanalı bir ailenin çocuğu.
0: Adana,
1: Okul
0: evet.
1: biter bitmez
0: 01.
1: 01 ve geldim İstanbul'a yerleştim. O gün bugün hiç dönmedim. Bir başıma, tek başıma çok güzel
0: Konservatuvar
1: işler yaptım.
0: hangisiydi?
1: Çukurova Üniversitesi.
0: Şöyle bir durum var. Adana müzikal bir şehir bir kere. Çok müzikli
1: Öyle.
0: bir şehir hani ama ruhu klasik batıya uygun değil.
1: Evet.
0: Sen oradan onu çekip
1: Ben evet
0: çıkarıp
1: Paganinlerden, Mozartlardan nasıl bu ruha geldim? Yani bende hep var mıydı
0: yani
1: zaten?
0: hiç düşünemiyorum ya Amadeus Mozart 1700 yılında Adana'da olsa
1: Öyle mi?
0: Mozart'ı dürüm
1: Düşünebiliyor
0: yerken
1: musun?
0: düşünemiyorum yani.
1: Yani üçüncülükle mezun oldum. Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah
1: Ama
0: Allah.
1: ruhum da mesela beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır aslında
0: Yatkın.
1: buna.
0: Bugün var bir tane seçsin arabeskleri.
1: Seviyorum. Yaparız belki
0: Bir tane
1: spontane
0: var.
1: bir
0: Belki durum
1: şeyler.
0: çok acil biraz arabeske yakın. Durum
1: Çok
0: çok
1: güzel
0: acil.
1: şarkı ama o
0: Sağ
1: Sinan.
0: ol canım benim.
1: Ben dün onu böyle çalıştım. Dedim ki bunu yapalım senin şarkılarından. Çok beğendiğim bir şarkı.
0: Harikasın. Onu bugün yapacağız. Bol bol şarkı var, bol bol müzik var. Biraz daha sohbet var ama Nil Karataş'ı yakalamışken şarkılara devam ediyoruz. Şimdi galiba
1: Galiba ne
0: Vur
1: yapalım?
0: Yüreğim Sertab'tan
1: Yapalım
0: çok
1: mı?
0: zor seçmişsin ama çok güzel bir
1: Hepsi
0: şarkı.
1: çok zor. Yani daha neler var?
0: Şimdi Nil Karataş, Sertab Erener Vur Yüreğim ve çok güzel söylüyor. Sinan'la sende kalın. Ses açın.

0: Tebrikler. Teşekkür. Ağzına sağlık.
1: Böyle çalan 3 kişi tek bir de biz tamam işte olduk.
0: Değil mi aile?
1: Ya, tabii canım.
0: Sen var bir de. Keman da var. Böyle.
1: Çok güzelsiniz. Harikasınız.
0: Bugün Mert
1: arkadaşlar.
0: Türkmen tekrar bizde. Şey enteresan bir şey. Şimdi normalde Sercan Barutçu benim o çalıyor bizde ama 2011'den beri sahnede Mert aralarda geliyor. Çok yoğun çünkü.
1: Sercan olsaydı ben tanımayacaktım ama 20 yıldır Mert'le çalıştığım için.
0: Sen de mi?
1: Biz çok hakimiz birbirimize.
0: Mert, Kadıköy modada zaten onu tanımayan yok. Kadıköy'e evet. Çıkıyor. Barış Maç'tan sonra en meşhur Kadıköylü Mert'tir. Şimdi şöyle 2005 mi? 2005 yılında biz arkadaşlar bu ekip İzel'e çalmışız TRT'de. Yine TRT ekranında Can yok. Enes zaten o zaman 4 yaşında falan. Birkan, Mert, ben, Ayhan Günyıl, Ufuk Yıldırım öbür klavye.
1: Çok kıymetli. Bugün onunla da şarkını dinledim. Çalıştım
0: ya,
1: böyle.
0: Ya İzel var ya şimdi öyle.
1: Ebru Yaşar da okumuş.
0: Aynen.
1: Müthiş bir şarkı.
0: Şimdi şöyle İzel'e buradan şöyle selamımızı yollayalım. Benim hayatımın dönüm noktası zaten. O kadar meşhur müzisyenleri meşhur etti ki şöyle 2004 yılında 5 yılında Mutlu Aşk Yoktur Bir Dilek Tut albümünü yaptığımda daha kimse beni kale almıyordu. Çok küçük bu çocuk, ne alakası, Sezen Aksu'dan yapacağız, Nazlı Öncel'le yapacağız diyorlardı senin albümünü, o albüm için. Sonra İzel o müzik şirketine bir mektup yazdı. Dedi ki ya bu şarkılarla olur ya da ben bu albümü yapmıyorum diye rest çekti. Sonra o albümle biz altın plak aldık. 100 bin satışı geçenler o zaman altın plak veriliyordu. CD kaset satışına yani. Ve sonra o iki tane prodüktöre ben o biz yanılmışız affet biz diye imzalattım. Benim evimde duran şeylerden biri o. 400 ödülden biri de o ya. Şaka yapıyorum. 300.
1: Hiç sonra zaman yaşlanmayacaksın ama buna artı parantez. 20 yıl önce neysen şu anda da
0: canım
1: olsun.
0: Canım benim
1: sen
0: eyvallah.
1: Çünkü öyle bir ikonlanmış bir şeysin ya.
0: Teşekkür ederim. Sen de öylesin vallahi. Oradan buradan çok teşekkür ediyorum o tabii İzel'in bu vefasından dolayı. İşte o zaman anlayamazsın şarkısı patlamıştı o albümde ve Mert'in en sevdiği şarkıdır çalmayı. O zaman işte gururu anlayamazsın falan hep beraber çalıyormuşuz. Ki birazdan gururu da yapacağız. O günlere bir değil mi 21 yıl sonra gurur. Üçümüzü çekerler daha çok. Ondan sonra öyle bir hatıramız var yani birazdan çalacağız. Nilcim şimdi kendi albümü yapmıyorsun. Hep single single çıkıyorsun.
1: Ben iki tane maxi single yaptım. İstanbul'a geldiğimde inanılmaz yani büyük isimler, müthiş isimlerin oluştuğu. Sonra baktım ki geri dönüş olmuyor albümden. Tek single'a döndüm.
0: Single'a döndün tabii.
1: Single single gidiyoruz.
0: En son yaptığın, çıkarttın.
1: En son ne çıkarttım?
0: Bayağı bir oldu. Bir yıl, geçen sene
1: maalesef
0: galiba.
1: Çıkardım aynen. Maalesef evet. Çıktı slow. Bundan sonra cover gitmeyi tercih ediyorum.
0: Coverlar çok yakışıyor
1: evet
0: ya.
1: Evet yani.
0: Sahnede en çok onlar istek oluyor değil mi senden?
1: Hep yani 90'lar.
0: 90'lar.
1: 80'ler.
0: Enteresan yani.
1: Hani poplar, senin şarkıların.
0: Şimdi 2000'ler. Yeni 90'lar olmaya
1: evet.
0: Başladı. Benim o sopanın tekrar patlaması.
1: Aynen
0: işte
1: öyle.
0: Hande Yener'deki bir belanın, hastanın.
1: Ben sopayla çıkıyorum sahneye.
0: Kime vuruyorsun? Şaka yapıyorum. Peki.
1: Hakikaten çıkış şarkı.
0: Şarkı
1: mı?
0: Olarak yani.
1: Şarkı
0: yani.
1: Olarak.
0: Enteresan. O zaman onu bugün biraz böyle bir tınlatsak
1: seve
0: ne olmaz ya.
1: Seve seve her şey.
0: O zaman şimdi denemedik ama provasız bir sopa deneyelim. Sonra da demin söz verdiğimiz gururu yapacağız. Sinan'la sahnede müzik devam ediyor. Aç sesi.

0: Helal. Aslında şu final.
1: İlacın etkisi yok.
0: Aynen.
1: Provasız ama.
0: Provasız ya. Bir de prova içinde prova yapıyoruz kayıt içinde. Çok güzel. Buradan da 2000 kaçtı ya? 2010'da ya. Abi 15-16 yıl olmuş.
1: Nasıl eskimemiş peki? Yani şu an sene 2026 ve ben sahneyi bununla açıyorum.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Ve nasıl coşuyorlar biliyor musun?
0: Çok güzel
1: Sinan?
0: Değil mi?
1: Yani insanlar o kadar
0: o zaman zamanda bu kadar patlamadı şarkı. Sonra patladı.
1: Sonra evet.
0: Sosyal medya etkisi.
1: Bu çok kıymetli bir şarkı.
0: Yani. Güzel. Buradan da ilk yaptığım şarkı dendi. Sonra bir 30-35 tane daha yaptım işte. O albümden sonra. Peki sahnede böyle 2 saat, 1,5 saat, 2 saat bitsin diyenler mi yoksa 2 saat nasıl geçti anlamadım diyenlerden misin?
1: Anlamadım diyenlerden.
0: Anlamıyorsun değil mi?
1: Ben çünkü yani işin boyutuna bakmıyorum tamamen.
0: Kendi eğlence, kendi
1: mutluluğum. Evet, kendim eğlenin. Ben zaten mutluyum, herkes mutlu. Kesinlikle 2 saat yetmiyor. Ama onu da çok aşmamaya çalışıyorum. Bu sefer çok geç saatlere kadar kalabiliyor.
0: Sesin kısılıyor mu hiç üst üste çok yapınca?
1: Kısılıyor tabii.
0: Dikkat ediyorsun.
1: Ama çünkü benim zaten Sinan...
0: Zaten nodüllü bir sesim var biliyor musun? O güzel. Ben İzel'de de bunu severim işte.
1: Evet, sen söylersin. Evet.
0: Aynen, o çok önemli bir pustur o. Bazen ameliyat yapalım falan diye teklif eden olmuştur sana dok. Ama yok.
1: Konuşurken çok kısık. Sanki diyorlar ki nasıl çıkacak falan hani böyle. Sesin kısık, hasta mısın falan diyenler var ama.
0: Bu dünyada da Sting'de, Shade'de falan hep bunlar vardır. Mesela benim en sevdiğim ses tonları bunlar aslında. Slow'larda falan acayip etkili oluyor yani.
1: Evet çok güzel. Ben de çok seviyorum. Telefonda konuştuğum zaman mesela yani ayırt edebiliyorsun sesimi.
0: Evet, bu Nil diye değil mi?
1: Bu Nil diye biliyorsun.
0: Nil evet. Adını nereden koymuşlar? Nehir'le ilgisi yok herhalde değil mi?
1: Nilüfer senin... benim adım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nilüfer Karataş.
1: Evet yani... Ben doğarken Nilüfer çalıyormuş. Kaderimi yazmışlar şarkıcı oldum. Gerçekten babam demiş ki erkekler ağlamaz çalıyormuş galiba.
0: Vay.
1: Evet o da demiş ki Nilüfer olsun kızımın ismi demiş.
0: Erkekler ağlamaz çalarken acaba erkek bir çocuğu mu hayal ediyorlardı?
1: Vallahi çok erkek istemiş. Ama erkek gibi
0: şaka
1: oldum zaten
0: yapıyorsun.
1: Sıkıntı yok karakter anlamında.
0: Bilerek maçta acaba diye düşünmüyor değilim yani.
1: İçin
0: neyse sonuçta
1: pişmanım.
0: Nil'e çevirdin sen.
1: Evet. Yani Nil diyorlardı. Nil'i işte
0: Nil
1: öyle.
0: Karataş daha otur bak marka oldu
1: Polat
0: yani.
1: Polat yaptı onu da hani Nilüfer'i evet Nil yapalım dedi. İlk prodüktörüm kendisi.
0: Sopa da onun ilk albümüdür. Sopa albümü hani diye yaptığı ilk albüm. O zamandan beri onunla bu şarkıyı ilk yaptığımızda çok heyecanlanmıştık yani. Sonuçta sahneler devam ediyor. Büyük açık havalara belki dönebilirsin ileride.
1: Evet o hayallerim var.
0: Hayallerin %70'indeyim diyebilir misin 80'inde?
1: 50'sindeyim ya.
0: 50 mi
1: evet,
0: hala?
1: Evet 50. Ama yani düşünebiliyor musun? %50'ye varabilmek bile çok büyük.
0: Olağanüstü.
1: Yol kat etmek aslında. Çünkü kolay işler değil. Bir şeyleri kaliteyle ayakta tutabilmek çok kıymetli ve önemli. Buna çok dikkat ediyorum ve öyle yaşıyorum.
0: Olağanüstü evet.
1: O yüzden hani biraz belki yavaş gibi gözükebiliyor ama aslında çok kalıcı basamaklar kurduğumu düşünüyorum.
0: Doğru.

0: Çok doğru.
1: Müzisyen
0: Bu önemli bir
1: arkadaşlarımla,
0: laf.
1: dostluklarımla kalıcı şeyler yapıyorum yani. Sağ olsunlar, kimse geri çevirmez.
0: Bir de daha
1: Aradıklarım
0: çok
1: açar.
0: orkestrada daha çok saygı duyuyor enstrümanist kadınlara, müzisyen kadınlara
1: Evet,
0: değil mi? Hani
1: yani.
0: sadece şarkıcı olarak görmüyorlar. Hani
1: Tabii.
0: daha böyle daha
1: Müzisyen
0: dost, arkadaş.
1: kandıramıyorlar da.
0: Aynen.
1: R'yi mi
0: Daha
1: yapamıyorlar mesela?
0: arkadaş vari oluyor her şey yani.
1: Aynen öyle.
0: Ve şimdi işte o söz verdiğimiz gibi yıllar önce Mert Türkmen de hazır buradayken Gurur İzel'e yıllar önce verdiğim şarkı bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Biz var ya yani, hakikaten.
1: Bize saatler yetmez yani.
0: Yetmez tabii.
1: Şu ekip bir de biz tamam.
0: Tamam işte. Bütün şarkılar geçiyor tek tek. Hatıraları da var hepsinin. Bu kendi söz müziklerin de vardı.

0: Birazdan Durum Çok Acil de yapacağız. Nil onu çok sevmiş.
1: Ben ona bayıldım.
0: Peki Nil ailede müzisyen babandan
1: Baba.
0: başka?
1: Babayı da hiç
0: Ya da
1: dinlemedim. Çok
0: ses
1: yıllar önce bırakmış.
0: bırakmış sana anlatıyor hikayelerini.
1: Yani aile şey hani müzisyen anne de işte bize eşlik eden böyle bir ev hanımı.
0: Onlar hala Adana'da mı?
1: Adana'dalar, İstanbul'da geliyorlar,
0: Saygılar,
1: gidiyorlar.
0: sevgiler.
1: Çok
0: Adana'nın da
1: tatlılar.
0: yani.
1: Tek çocuğum zaten yani.
0: Eyvah.
1: Evet, tek çocuğum.
0: Sana
1: Öyle.
0: böyle bir Nazlı yarları olarak bakmışlar. Nazlı
1: Tabii
0: prensesin
1: tabii.
0: değil mi?
1: Müzik yani müzik çok önemli. Yani müzisyen olmak.
0: İlk babam böyle bir duyduğunda acaba kızım
1: Zaten
0: şarkıcılık.
1: konservatuvar sınavlarını onlar beni hani.
0: İzinli yani bilerek.
1: Tabii
0: Anneyle
1: canım.
0: bazen gizli yapılır ya
1: Yo
0: hani.
1: yo izinle. Bana hatta çello verdiler. Ortaokulda daha şu kadar boyum var.
0: Parmaklarındandır.
1: Evet, boyum şu kadar dediler ki sen çello. Ben de korktum. Ben dedim çello çalmayacağım. Çok büyük bir şey bu dedim. Kemana döndüm falan. Keman bir de her yerde, her orkestrada joker bir enstrüman.
0: Tabii.
1: Ama sonra dedim ki Nil, sen bu
0: Sesi nasıl?
1: puslu sesi
0: Oradan
1: kullanacaksın.
0: ses nasıl keşfedildi acaba?
1: Ben kendim
0: İlk
1: keşfettim.
0: böyle bir tane şeyin var mı hani bana yol aç dediğin hiç kimse. Hani yolumu açtı, aydınlattı dediğin
1: Allah.
0: Allah.
1: Kesinlikle
0: Can.
1: Allah.
0: Evet.
1: Ya vokalliklerle başladık işte.
0: Kimlere vokal yapmıştın sen?
1: Çok fazla isime yaptım.
0: İlk.
1: Emel Müftüoğlu'nu da işte Mert'le çok uzun 6 sene kadar beraberdik. Ajda Hanım'a yaptım.
0: İşte
1: 3,5
0: Ajda'yı
1: seneye
0: hatırlıyorum.
1: tabii. O zamanlar Emel Hanım da çok konser alırdı. Yani sürekli biz konserdeydik. Hiç boşumuz yoktu Mert,
0: Keman da
1: hatırlıyor
0: çalıyordun çünkü
1: musun?
0: Ajda'nın sahnesinde.
1: Hep çalıyorum. Yani sanatçılarımız kostümlerini değiştirmeye gidiyor.
0: Onda da güzel şarkı. Arada
1: Ben
0: Sırada
1: hemen...
0: diye bir şarkım var benim. Onu çalıyordun sen o zaman değil mi? Arada
1: Ya
0: Sırada'yı falan.
1: çalmaz mıyım,
0: Tabii.
1: söylemez miyim? Onlar
0: Ya.
1: ezber hepsi.
0: Neler neler vardı ya.
1: Arada sırada senin miydi o?
0: Söz
1: Bak
0: müzik
1: ben
0: benim
1: bunu
0: evet.
1: nasıl kaçırdım?
0: Arada sırada
1: Dünya farkında
0: sen
1: sen değilsin.
0: değilsin. Bensiz
1: Çok iyi
0: aşkımla.
1: şarkı.
0: Ajdam sana sevgilerimiz, saygılarımız sunuyoruz. Seni çok seviyoruz. Seni tanıyabilme, seninle çalışabilme
1: Çok
0: şerefine
1: özel.
0: eriştiğimiz için
1: Evet.
0: çok şanslı insanlarız gerçekten. Şimdi o zaman yine sınırı zorlayacak bir şarkı.
1: Hangisi?
0: I am alone in the symphony.
1: Oh.
0: Yalnızlık senfonisi seçmiş. Şimdi yine sınırı zorlayacak bir şarkı. Yalnızlık senfonisi seçmiş ve
1: Yarışmada çok ünlü oldu bu şarkı benimle Sinan. Yani inanılmaz
0: şarkı
1: milyonlar.
0: yarışmasına katıldın değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: İnanılmaz milyonlar tıklandı ve bana herkes şey diyor. Niye bunu yapıp bir klip çekmiyorsun? Dedim ki yok hani o yüzden bugün tekrar insanlara 2013-2026 tekrar bu şarkıyı gündeme
0: Vay,
1: getirmek
0: sen de bugün
1: istedim.
0: evet ne
1: Hatırlatmak
0: güzel.
1: istedim seninle
0: Çok zor,
1: beraber.
0: cesaret isteyen bir şarkı.
1: Evet.
0: Yarışmada da bunu canlı yayında seçmen, bu da senin cesaretini gösterir yani.
1: Birkan
0: Birkan o zaman,
1: Şener vardı o
0: tabii Birkan
1: zaman.
0: da o sesin şefçilerinden.
1: Aynen
0: O
1: öyle.
0: da orada bir kere
1: İnanılmazdı.
0: bir girdi, itfaiye falan çağırdık. 3 gün çıkamadı oradan, öyle uzun sürüyor onların çekimleri.
1: Çok uzun hakikaten biz. En son beni
0: Korktum
1: almışlardı
0: arkadaşım,
1: ya.
0: nerede dedim ya. Aynen.
1: Onu yapalım bir keman çalayım.
0: Hadi bakalım. O zaman şimdi Nil Karataş'ta Yalnızlık Senfonisi yıllar sonra Sinan'la sahnede. Aç sesi.

0: Ya işte böyle bir performans. Canlı canlı görüyorsunuz. Çok zor dedik. Hiçbir şey zor değilmiş.
1: Çok güzel oldu gerçekten.
0: Ağzına sağlık.
1: Ellerinize sağlık. Hepinizin harikasınız. Gerçekten. Muhteşemsiniz. Buradan sonra ben nereye gideceğim diye düşünüyorum.
0: Bu güzel bir... Bugün de galiba yine sahnen var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: O yüzden böyle güzel bir sana ön antrenman oldu bugün.
1: Sesini ısıttınız. Evet, aynen.
0: Şimdi... peki küçükken idol aldığın hani en çok takip ettiğin kimdi kadın şarkıcılar arasında? Var mıydı öyle bir şey?
1: Ben Sezenciyim.
0: Sezenci misin?
1: Evet. Ben Sezenciyim.
0: Sezenciyim ama Ajda'ya vokal yaparım diyorsun.
1: Aynen. Ona kısmet olmadı gerçekten. Hiç tanışamadım bile yani
0: kendisiyle. Ya Sezen Aksu'ya sorduğunda da Sezen Aksu ben Ajdacıyım der biliyorsun.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ben Sezenciyim. Çok büyük saygı duyuyorum kendisine.
0: Tabii ki.
1: Muhteşem.
0: O halk yani, ozanlı tartışılmaz.
1: Sen demin dedin ya hani herkes şarkı söylüyor, enstrüman çalamaz ama sizin de bir özelliğiniz var şöyle yani sizler de evet şarkı söylüyorsunuz ama beste yapabilmek kadar özel bir
0: o
1: yetenek. Yani düşünebiliyor musun? Bütün hislerini dışarıya vurabiliyorsun sen
0: doğru.
1: Mesela Sinan. Yani
0: doğru.
1: Ayrılıklarını, sevdanı,
0: doğru.
1: Ne bileyim üzgünlüğünü, mutluluğunu bunları bir şekilde
0: hepsini anlatabiliyorsun
1: harmanlayıp
0: bir şekilde.
1: Milyonlarla buluşturuyorsun ve bence çok çok kıymetli ve özel bir şey.
0: Teşekkür
1: çok kıymetlisin.
0: Canım. Besteciler adına,
1: evet.
0: Ben de söz ve müzik yazarları adına teşekkür ederim. Tabii ki zor, biraz meşakkatli bir iç dünyan oluyor. Ama rahatlıyorsun da dışarıya atabildiğin
1: İşte bu
0: için.
1: Da bir aslında terapi yöntemi
0: doğru.
1: Bence. İnanılmaz bir
0: kesinlikle
1: terapi.
0: Kesinlikle bir terapi bu da.
1: Muhteşemsiniz.
0: Ona da katılıyorum.
1: Yani tüm buradan söz müzik.
0: O yüzden
1: yapan...
0: sana da diyorum ki artık yavaş yavaş şu söz yazarlığını
1: biraz
0: bir öne çıkarsan fena
1: lazım.
0: Olmaz yani.
1: Desteğinle tamam. Ufak
0: şimdi
1: ufak.
0: O zaman madem öyle konuştuk. Benim senin sevdiğin şarkılardan biri. Durum çok acil gel. Durum çok acili yapalım hep beraber.

0: beraber. Hem de buradan da Piyanist 2 albümüydü bu albüm. Onun çıkış şarkısı da, o albüme de bir selam gönderelim.
1: Evet. Piyanist 3.
0: Piyanist 3 de yapıldı. Orada da...
1: 4 inşallah.
0: 4 gelecek şimdi. Piyanist 1, 2 ve 3 gerçekten çok sevmek yasaklanmalıyla başladı ilk. Sonra durum çok acil. Üçüncüsünde de Hakan Altun Bengüben, Bu Aşk Yerde Kalmaz. Daha sonra da Efkar da Gecesi, güzeldi. Hiç Unutma. Çok şarkılar çıktı oradan da. Ama ikincisindeki bu şarkının yeri bizde biraz ayrıdır. Yani pandemi zamanı çekmiştik klibinde.
1: Ya.
0: Evet. Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi Sinan'la sahnede, durum çok acil. Gel.

0: çok acil geldim.
1: Müthiş bir şarkı.
2: Teşekkürler canım. Merve
1: kokuna,
2: de çok güzel söylüyor bu şarkıyı.
1: Hasret günlerdeyim. Durum çok acil gel.
2: Ailem sensin, sessiz bir evdeyim diyor.
1: Evet.
2: Şair.
1: Dev hislerin diyor.
2: Aa şey evet. Değmez mi dönmeye böyle dev hislerin?
1: Dev hislerin. Beni orası çok etkiledi mesela. Dev hislerin.

0: Öyle sitemiz varmış demek ki. Sonra kaybolmuş.
1: Yok, sen de kaybolmuyor. Sen de geliyor gidiyor arada.
0: Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Müthiş bir müzikal resital var o
1: Güzel
0: programda
1: oldu,
0: bugün.
1: evet.
0: Bu göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ama senin önün çok açık tabii. Her zamanki gibi. Bir de öyle bir durum var ki disiplinin dışında bir de bir klas var yani. Hani sana böyle bir duvarın da var insanlara karşı böyle. Hani hiçbir zaman hem saygı sevgi dolusun ama sınırı aştırmıyorsun kimseye böyle. Hani
1: Evet.
0: öyle de bir hep öyle gözlemliyorum seni değil mi?
1: Sevdiğimi de çok seviyorum ama. Yani ben mesela seni seviyorum demekten hiç çekinmem. Seni
0: Evet.
1: seviyorum.
0: Doğru.
1: Cümlenin
0: Mesajda
1: sonunu
0: da yazıyorsun
1: sana da
0: bana.
1: atarım. Seni
0: Aynen.
1: seviyorum. Gerçekten çünkü öyle. Sevdiğim insanlara seni seviyorum demek çok hoşuma gidiyor. Bunu herkese söyleyemiyorsun. Gerçekten sevmem
0: Ne güzel.
1: lazım. Ama tabii bir duruşun olmalı. Yani ciddiyetle labarlık arasında o ince bir
0: Bir
1: çizgi
0: çizgi değil
1: var
0: mi? Bir
1: ve onu
0: sınır.
1: korumamız
0: O
1: lazım.
0: çok önemli bir
1: Evet,
0: şey.
1: özellikle sahnede.
0: Sahnede de öyle
1: Evet,
0: değil mi?
1: tabii.
0: Çünkü bir kadın olarak tabii ki çok kolay değil hani bunlarla baş edebilmek ama o duvarı bir kere kurduktan sonra tatlı bir şekilde devam edebiliyor her şey.
1: Bundan sonra zaten artık her şey
0: Aynen.
1: oturmuş bir şekilde devam edecek.
0: Hiç peki piyano yan enstrüman mıydı
1: Yan
0: konservatuvarda?
1: enstrüman.
0: Piyano da çalıyorsun o zaman.
1: Çal işte.
0: Böyle
1: Hallice.
0: haftada 2 saat olanlardın değil mi? Öyle oluyor.
1: Haftada 2 saat.
0: Öyledir.
1: Yani yarım ders, yarım
0: Yarım ders
1: saat
0: gibi.
1: falan böyle. Evde de var piyanom aslında.
0: Öyle mi?
1: Var, evet. Ama böyle bir başına geçip hani öyle merakım yok işte, diyorum ya, o ruh galiba çok fazla gelmiyor bana. Genelde işin tamamen yorumcu kısmına çok yöneldim ben Sinan.
0: Evet. Onun
1: Çok
0: farkındayım.
1: seviyorum yani şarkı söylemeyi.
0: Adana'ya gittiğinde çocukluk. Doğum Adana mı?
1: Adana.
0: Nasıl bir çocukluk? Hani nasıldı? Böyle
1: Kendi
0: mutlu.
1: halinde. Yani mutlu. Şey, böyle çok
0: Turunç
1: disiplinli
0: kokuları
1: yetişmemiş böyle. Hani
0: altında.
1: ailem böyle kültürüne düşkün, bağlı. Ama işte aynı zamanda moderndi müzisyenlik açısından. İyi bir çocukluk yaşadım. Sonra zaten kendi kendimi geliştirdim
0: Ya
1: yani.
0: geçen gün bir şey söyler ben Adana'da çocukken şey yenirmiş doğru mu? Simit şalgam. Öyle mi? Ne
1: Yeniyordu.
0: güzel. Simitin yanında şalgam
1: Ya
0: suyu.
1: öyle
0: Vay.
1: zaten. İnanılmaz yemekleri olan yerler ama ben çok oldu Adana'dan kopalı. 20 sene kadar oldu ve İstanbul'a çok alıştım. Yani daha sessiz ve sakin bir yerde kendimi düşünemiyorum. Trafiği
0: Adana'da pek
1: olmayan bir
0: sessiz ve
1: yerde
0: sakin
1: düşün.
0: değil.
1: Ay, evet, doğru.
0: Biraz Adanalılara bir
1: Ben
0: hakarettir
1: biraz asi bir ruhtum ve dediğim dedik bir insandım yani o ergenlikte falan. Hala da şeyimdir yani, böyle bir şey istersem onu alırım.
0: Alırsın.
1: İstediğim olacak yani.
0: O böyle o şey var sende o tavır hakikaten var.
1: Var.
0: Sonra İstanbul'a ilk gelişin yaş
1: Yaş
0: işte
1: 21.
0: 21'de ilk zaten vokalist olarak başladın.
1: Hiç başlamadım ben. Sokaklarda geziyordum. Mekan mekan keman çalıyordum. İşe alıyorlardı beni.
0: Ya
1: Hiç öyle değil.
0: enteresan değil mi? Bir kadının elinde keman o zaman hani.
1: Benim ilk kim işe aldı biliyor musun? Böyle dedim ki, ben burada keman çalabilir miyim dedim o yaşta. Tabii falan dediler. Bora Öztoprak.
0: Aa.
1: Kaan Öztürk.
0: Kaan.
1: Evet.
0: Yaşar'a da çalıyorduk biz beraber yıllar
1: Onların
0: önce.
1: ikisi sahne alıyordu. Ben de aralarında çıktım, keman çaldım. Bana şey dediler. Gitme lütfen, bekle bizi. Ve o gün iş buldum ben.
0: Seni seviyorum diye şarkısı vardı onun. Bu
1: Evet.
0: arada. Ona senin keman sololarına
1: Aynen
0: başladı.
1: onları yapıyordum.
0: Selamlar buradan
1: Zaten o
0: onlara da.
1: sayede oldu. Onunla beraber gittiğimiz bir işte Ajda Hanım beni gördü ve benimle tanışmak
0: Aa.
1: istedi. Tabii.
0: Kaderin güzelliğine bak işte ya. Kaderin insan hani kendi çizemiyor gerçekten ama
1: Evet.
0: eğer kalbin temizse ve
1: Şey
0: yeteneğin
1: diyordum
0: varsa.
1: ama yani en kötü böyle sokak müzisyenliğine yapacağım yani, böyle işte Taksim'de oturacağım, kemanı çalıp söyleyeceğim. Biri beni
0: Şans hep
1: keşfedecek.
0: açık olmuş. Bugün de bize şans getirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı Sinan'la sahnede. Her yöresinde, her bölgesinde izlenen tek müzik kanalı. Nil Karataş bu programa çok yakıştı. Uzun zamandır istiyorduk konuk almak.
1: Çok
0: Bugün
1: teşekkür
0: anons
1: ederim.
0: etmiş. Hem klasıyla, duruşuyla, asaletiyle, yeteneğiyle, diğerlerinden ayrılan huylarıyla çok mutlu etti bizi. Kapanışta yine onun bir şarkısıyla veda edeceğiz. Arada kaldık demin. Hani iki şarkı vardı ama biz bir tanesini seçtik. Buradan da sevgili Oğuzhan'la Gülben'e selamlar. Aşk da aynı değil şarkısı. Benim de en son Gülben'le bir düetim olmuştu. Aşk da aynı değil. Çok güzel bir şarkı. Onunla bitirmeye karar verdik. Ama şu anda bu program bitiyor ama Nil Karataş'ın parlayan enerjisi hiçbir zaman bitmiyor. Onu bir yerde bir sahnede yakalayın diyorum. Ve bu güzel sesi onunla dinleyin. Gözüne baka baka o enerjiyi size versin. Çünkü hak ediyor.
1: Çok teşekkür ederim. Beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim.
0: Aa, ne demek
1: Tüm
0: estağfurullah
1: TRT
0: çok
1: Müzik
0: yakıştı.
1: ailesine.

0: Hepsine çok teşekkür ederim, herkese. Canım orkestra ekibimize çok teşekkür ederim.
1: Caner Can, Enes Yolcu, Birkan Şener,
0: Harikalar
1: Cüyorsuz
0: gerçekten.
1: ve Mert Türkmen, iyi Fenerbahçelidir.
0: Daha
1: Ve
0: sık beraber bir şeyler yapalım.
1: bence de
0: Beraber bir şey yapma zamanımız geldi.
1: gelmiş geçiyor bile hatta.
0: Durum çok acil
1: Durum çok
0: geldi.
1: acil geldim. Bayanlar baylar, hepinize çok teşekkür ederiz. Sinan Hasan'da izlemeye devam edin. Şimdi Nil Karataş ve Aşk da Aynı Değil, Aç Sesi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve bu haftaki konu
1: şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem.
0: Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: gibi. Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Ben Oktay Üst. Yanımda yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Siz de, biz de, bu ekran başındaki bütün dostlarımız da yine İstanbul'dayız. O yüzden yüzümüzdeki bu tebessüm, gülümseme. Uzak şehirlerde de keyifli oluyor da yani müzisyenlikte de öyledir ya. Hani İstanbul işi olunca hoşuna gidiyor.
2: Festivale çıkarken mutlu buluşsun.
1: Benim size önereceğim şeyler müzik hakkında. Müzik çok fazla şey yapmamak lazım böyle. Çok derinliğe dalmamak lazım. Sen de var olan şeyi güzel kullandıktan sonra müzik her türlü yapılıyor. Ben de sözü fazla uzatmadan görevimize bakalım neler yapacağız. Sevgili yol arkadaşlarımız, bugünkü durağınız İstanbul'un renkli yüzü Balat. Ya Balat deyince yani bu ekibin bana yaptığı bir güzellik olsa gerek. Çünkü ben Balat'ta yaşıyorum. Tarihi yapıları, dar sokakları ve özgün atmosferiyle bu semt geçmişin sesiyle bugünün ritmini bir araya getiriyor.

0: gidiyor. Gerçekten Balat tarihi bir yer getiriyor. Baktığınız gibi çok büyük bir eski bir tarih var orada. Devam ediyoruz. Göreviniz Balat sokaklarında kısa bir keyif yürüyüşü yapın. Rehberinizden Oktay Uçan olarak sizi Balat'ta gezdireceğim bu çocuklar. Semtin ruhunu yansıtan planları alın. Duvarlar, insanlar, dükkanlar, sokak hayvanları. Bunların hepsi var ve rengarenk evler var orada, biliyor musun? Ardından Balat sahilinde denize karşı müzik performansınızı gerçekleştirin. Çok misk. Zaten deniz kenarında çalınca ben çok mutlu oluyorum. O denizin kokusunu çok alıyorum. Yani. Performans sırasında müzik en az 30 dakika sürecek şekilde planlansın. Kurulum sade olsun, müzik ön planda kalsın demişler. Balat'ın eşsiz karakterini notalarınızla birleştirin. İstanbul'un bu çok katmanlı ruhunu sesinizle görünür kılın demişler. Yolunuz açık olsun, rotanız müzik olsun. Evet, şimdi Balat'a doğru yola gidelim. Bence vapurla geçelim.
1: Bu arabayı... Güzel olur abi.
0: Aynen.
1: Bu aksine olduğumuz
0: yani. Arabayı bırakalım bir yere. Yani sonuçta orada araba lazım olmayacak gibi bir
1: şey. Yani olur belki. Yani ondan kurtulmuş olur.
0: Bence de bu saat trafik mürafik. Vapurda da güzel böyle İstanbul'u seyrede seyrede Balat'a geçeriz. Güzel İstanbul'umuzu bir seyredelim. Ondan sonra Balat'ta biraz şarkılar söyleyelim. Bugün aşk şarkıları, yani sevdiğimiz aşk şarkılarını söylemek isterim izninizle.
1: Aşk şarkıları, aşk türküleri.
0: Dünya aşk üzerine kurulmuş. Aşk olmazsa olmuyor ki Mustafa.
1: Öyle doğru.
0: Sen hiç aşık...
1: Ben aşık oldum da bıraktım abi aşk işte.
0: Nasıl yani?
1: Benim işleri bana göre değil.
0: Bu yaşta.
1: Bu yaşta. Ne, hangi yaşta olacak abi?
0: Tamam bırakalım.
1: Gençken, Sevdalık gençken olur ya.
0: Balat'a gidelim. Balat'ta güzel böyle 90'lardan, 80'lerden güzel şarkılar, türküler söyleyelim. Özgün besteler söyleyelim. Rotamız müzik ekibi. Bugün İstanbul'da Balat'tayız.
1: Balat'a gidiyoruz. Şu an.
0: Vapura geçiyoruz.
1: Haydi.
0: Hadi bakalım.

Efendim İstanbul'dayız ve İstanbul'un en güzel mekanlarından biri olan Balat'tayız, Haliç'teyiz. İstanbul'un her yeri güzel bence. Yedi tepeli İstanbul demişler. Galata'sı ayrı güzel, Galata Köprüsü ayrı güzel, Üsküdar'ı ayrı güzel, Kadıköy'ü ayrı güzel. İstanbul'da yaşamak başka bir güzel. O yüzden bugün böyle biraz aşk ve ayrılık şarkıları üzerine gideceğiz. Balat'tayız. Bu güzel mekandayız. Karşımızda Galata Kulesi görünüyor sanırım. Evet, oralarda. Süleyman'ım, Mustafa'm birlikte türküler söyleyeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik, İstanbul'dayız ve Balat'tayız. Türkülerimiz, şarkılarımız devam ediyor. Sevgiyle kalın.

vaktimiz varken. Efendim hoş geldiniz İstanbul'a. Bugün İstanbul'dayız. Çok heyecanlıyız. Çünkü biz bu dört kişi İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'un müziğini en çok arkadaşlar dile getiriyor. Bazen vapurda, bazen sokakta, bazen biçiminin üstünde. O yüzden onlar sokakların en büyük emektarları. Ama aynı zamanda da çok yetenekli insanlar. O yüzden onlarla rota müzik demek benim için bir gururdur. Çünkü bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda hep yeni kuşak insanlara yol açma niyetindeydim. Bu da onlardan bir tanesiydi. Emeğinize sağlık. Ne güzel çaldınız. Hoş geldiniz. Hüsnü Arkan'ın söylediği gibi Hoş Geldin adlı eserle ikinci şarkımıza devam ettik. Bundan sonrakiler de bu tarz aşk şarkılar olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden sizlere afiyetler, şekerler olsun. Çaylarınızın demi az olsun, çok olsun. Fark etmez. Gönlünüzdeki sevgi çok olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Sevgiyle kalın.

0: bu benimki sevda değil.
1: Bu benimki sevda değil demiş. Bu da bir Zülfü Livaneli şarkısıydı. Sevda değil. Gerçekten şimdi o da 80'lerin 90'ların bestelerine baktığınız zaman ne güzel içinde böyle anlam yüklü meyanı var, işte arasızı var, işte nakaratı var. Mis gibi akıyor gidiyor. Yani aslında besteleri yaparken farkındaysan okuduğumuz şarkıların çoğu bugünkü şarkılar 90'lardan. Hep böyle bir arasazları var, meyanları var. Böyle türkü gibi aslında.
2: Evet.
1: Bir de türkü gibi. Aynen. Şimdiki şarkımız dostum dostum olsun. Öyle bir yerdeyim ki.

Ne güzel söyledi değil mi? Yokluğundan öldü gönlüm. Demek istediğimiz o aslında Türkiye coğrafyasında yani Anadolu coğrafyasında yetişmenin kaderi bu. Bütün türkülerimizde, şarkılarımızda hep böyle acı, kader, hüzün var. Olsun, bugün kederlenelim, yarın gülelim. Sevdamız büyük olsun. Programımıza devam ediyoruz. Rotamız müzik kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü İstanbul durağımız Balat'tı. İnsanlar sokakta gezerken biz de kendimizce bir şeyler çalıp söylemeye çalıştık diyelim. O zaman programımıza devam edelim.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Merhaba, Kayıthane programına hoş geldiniz.
1: Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit ve ben piyanoda Tulu Tırpan sizinle birlikte olacağız. Her programımızda bir coğrafyayı, belli bir konuyu, belli bir dönemi odak almak istedik. Bugünkü programımızda da Türkiye'deki kadın rock şarkıcılarımızdan çok sevdiğimiz, çok iyi dostumuz Fatma Turgut'u yanımıza, aramıza almak istiyoruz. Ve şimdi sizinle çok güzel, çok güzel sürpriz bir parça paylaşacağız.

0: Wow. Bizim için harika bir sürpriz oldu bu parçayla başlaman. Parçanın adı Don't Speak. Ama tabii sana Don't Speak demeyeceğim. Bol bol speak.
1: Bol speak.
2: Bol speak.
0: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
2: İyiyim Tulu. Bildiğin gibi her şey. Biz seninle biraz sık görüşüyoruz aslında. Evet.

0: Evet, biraz görüşürüz ama duyduğuma göre yemek yapma konusunda oldukça ileri noktalara gelmişsin. En
1: Vallahi
0: son neyi yaptığını öğrenmeyi isteriz.
1: her konuda alçak gönüllüyüm ama bu konuda alçak gönüllülük yapamayacağım. Çok iyi yemek yapıyordum. Şimdi birazcık daha ilerlettim. En son fırında ıspanaklı makarna yaptım.
0: Valla Volkan Öktem'e bakaraktan konuşman lazım. Bu gruptaki en büyük
2: Biz
0: rakibin o yani.
2: şimdi çekimden sonra
0: çekimden
2: ben
0: sonra uzun uzun bu konuyu
2: seninle
0: görüşürüz.
2: Uzun uzun
1: Gerçekten
2: konuşurum.
1: mi?
0: Aa,
1: Seve
0: tabii. Çok
1: seve.
0: tabii.
1: Seve seve.
0: Şimdi çok güzel bir single çıkardın. İlk kendin besten ve söz yazar olduğun parça diyebilir miyiz?
1: Evet, sözüm ve müziği bana ait olan ilk parça. Ya,
0: Ben vardım.
1: yayınladığım ilk parça,
0: Bir
1: evet.
0: öyküsü var mı?
1: Var. Anlatayım mı?
0: Dinleyelim, evet tabii ki.
1: Aslında ben hep buna inanıyorum. Şarkıların, bence şarkı, şimdiye kadar söylediğim bütün şarkılar da öyle nacizane. Kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Olduğu gibi aktarmaya çalışıyorum hep dinleyiciye. Ve birazcık da yaşadığım bir aşk hikayesinden bahsettim aslında.
0: Tamam.
1: Yok sayılmaktan.
0: Harika. Dinleyelim o zaman. Yani yok sayılma kısmını bilmiyorum
1: O kısmı harika deme ne olur.
0: Okey.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Biz
0: Sizinle
1: çok teşekkür
0: söylemek
1: ederiz.
0: Benim için çok büyük bir mutluluk ve benim için çok da büyük bir anı olarak kalacak.
1: Çok çok güzel bir şarkı yazmışsın esas. Biz seni
0: teşekkür
1: tebrik
0: ederim.
1: Ediyoruz.
0: Sizden duymak ne güzel.
1: Parça ama öyle bir bitiyor ki sanki hani dizilerde olur ya en son bir bakış olur falan. Ulan bir dahaki bölümde ne olacak ya?
2: Havada kalıyor.
1: Gerçekten parçanın öyle bitiyor. Demek ki ben vardım. Nereye vardın? Nereye gideceğim? Nereye gidiyorum? Geleceğim.
3: Ara.
1: Bundan sonra ne olacak falan diye devam edebilir. Harika. Şimdi bundan sonra çalacağımız parçada esasında bizim çok güzel bir öykümüz var değil mi? Yalnızlık Senfonisi.
0: Yalnızlık Senfonisi yıl 2008 ya da 2009 Tulu'nun düzenlediği haliyle bir Sertab'ın otobiyografi konserinde.
1: Evet, bravo, doğru.
0: Bunu dinledik ve o zaman grupla birlikteydim. O kadar içimize işledi ki tam anlamıyla böyle. Bunu düzenlemek, bunu sahnede coverlamak, çalmak istiyoruz demiştik. Hı-hı. Ve de seninle galiba o zaman ilk konuşmamız o zamandı. Senden
1: tabii,
0: izin
1: tabii.
0: İstedik.
1: Yani ben tabii sizden, sizin haberlerinizi alıyordum o zamanlar Sertab'lardan. Enteresan hikayeler, Kasımpaşa sporlar, şunlar bunlar falan filan.
0: Evet.
1: Yani İstanbul'a böyle bomba gibi düşmüştünüz yani. Çok da güzel zamanlardı. Tabii ben hiç bir saniye bile düşünmedim yani.
0: Ya, tabii
1: çok da canım. Güzel olacağına emindim zaten. Ve çok güzel bir eserin bu şekilde üçüncü esasında yorumu da müzik dünyasına kazandırılmış oldu, öyle değil mi? Bir Sezen Aksu'nun orijinal yorumu, Sertab'ın yorumu ve şimdi de sizin yorumunuz. Hadi
0: aynen
1: bakalım
0: öyle.
1: Çalalım o zaman.
0: Tamam.

sonu yok yalnızlığın. Her gün çoğalacak.

0: Şahaneydi. Elinize sağlık. Çok güzeldi.
1: Çok çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. İşte böyle her güzel buluşmanın maalesef bir de sonu oldu.
0: Sonu var.
1: Ve bu buluşmamızın da sonuna geldik ama gerçekten bir an olsun günlük dertlerimizden uzaklaştık ve daha güzel bizi hayal dünyalarına götüren şarkılar söyledik, danslar ettik. Çok teşekkürler bizimle bu anı paylaştığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Sizin gibi şahane müzisyenlerle birlikte olup şarkı söyleyebildiğim için çok mutluyum. Gerçekten çok samimiyim. Tulu, beni biliyorsun.
1: Evet, bilmez miyim ve sevgili arkadaşlarım bir kez daha takdim etmek istiyorum. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit ve ben piyanoda Tulu Turpan. Umarım yakında tekrar görüşmek üzere.

öyle bir türkü yapar ki, besteler ki, yani dersin ki bu herhalde bu 1000 senedir var bu türkü dersin. Öyle bir meziyeti var.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör... ...ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor. Duman.

Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.

0: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama. Türküler söylensin büyük vuslatta.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Türkistan'dan merhabalar.

Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara uzanan kardeşlik bağının üstadı, Hoca Ahmet Yesevi'nin tam yanından. Bizi biz yapan değerleri sizlerle paylaştık. Sevgiyle ve müzikle kalın.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

kıvranmaz. Aşk ile donmayınca durmaz. Sen çiçeksin,

0: Asırlık Ezgiler bugün TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Merhabalar. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyen tüm sevenlerimize buradan gönül dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal efendim.
0: Evet, başka sahne. Sadece şarkıların söylendiği bir yer değil efendim. Her eserin kendi hikayesiyle yeniden hayat bulduğu özel bir buluşma noktası.
1: İsmail'cim, o halde çok vakit kaybetmeden ilk eserimize geçelim diyorum. Ne dersin?
0: Evet, şimdi bir çiçeğin suya efendim. Bir gönlün de aşka ihtiyacını anlatan vazgeçilmez bir eser var sırada. Evet, sözler Aşkın Tuna olunca, beste de Zekai Tunca olunca bu güzel şarkı çok güzel oluyor.
1: Söyleyen de İsmail Özkan olunca efendim, ben yerime geçiyorum,
0: Estağfurullah.
1: sahne senin.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: Şarkının
1: teşekkür ediyorum.
0: güzelliğini mi alkışlayayım, senin o efsane yorumunu mu? Yoksa bu muhteşem orkestranın güzel eşliğini mi efendim? Bütün orkestramıza kocaman alkışlar gelsin.
1: Evet.
0: Biliyorum ekranlarınızın başında alkışlar gönderiyorsunuz. Kıymetli orkestra şefimiz, sevgili Salih Sütoğlu, Salih Hocam, ellerinize sağlık. Şimdi bu güzel eserin ardından ben de bir Kürdi eser seslendirmek istiyorum.
1: Şunu söyleyeyim, en çok Gül'ü severim, bir de Şahin'i severim. Bu şarkıda sahibine gitsin istiyorum. Bugün
0: Evet.
1: güllerden başladık. Sen de
0: Ben de
1: gülünü
0: çok
1: göğsüne kondurmuşsun.
0: ümidiymişim repertuarımızda, değil mi? O zaman ben de güz gülleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım diyeceğim. Buyurun.

0: ya sevince geç kaldı.
1: Bu şarkıda sesine o kadar çok yakıştı ki, ağzına gönlüne sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
1: Evet, ne yapıyoruz? Hareketleniyor muyuz?
0: Ne var sırada şefim? Durmak yok.
1: Haydi bakalım. Haydi yine bakalım. Güzel bir biraz şarkıyla hareketleniyoruz efendim. Eminiz ki sizler de oradan bizlere eşlik ediyorsunuz. O zaman oyun bitti diyoruz hep birlikte.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet, şarkı da bitti.
1: Oyun da bitti, şarkı da bitti. Bakalım ne geldi sıraya?
0: Sevgili Canan, gönül hesabı başka. Onun matematiği pek tutmuyor, sözde dinlemiyor. Bir bakıyorsun ki her şey Arap saçına dönmüş, Arap saçı oluvermiş.
1: İsmail'cim bence bu kargaşayı ancak sen çözersin. Ben yerime geçiyorum. Çöz bakalım, çözebilirsen. Buyur.
0: Haydi bakalım. Çözebilecek miyiz?

0: Aşk bazen insanı güldürüyor, bazen ağlatıyor ama ne yaşanırsa yaşansın efendim, gönlün dilinden dökülen en güzel sözlerden biri ne biliyor musun? Deriz ya, benim için üzülme diyebilmek.
1: Ah, benim için üzülme. Bazı aşkların sonu da sadece bu cümleden ibaret İsmail'cim. O halde benim için üzülme diyelim.
0: Vallahi hiç kimse üzülmesin.
1: Buyurun.

0: İsmail.
1: Program sonuna mı geldik yoksa?
0: Umarım gelmemişizdir.
1: Arkadaşlar.
0: Yönetmenim ne diyor? Yavaş yavaş sanki sonlarına geliyoruz.
1: Yavaş yavaş vedanızı yapın artık diyor.
0: Evet.
1: Haftaya görüşelim diyorlar. İki güzel şarkıyla herhalde veda edeceğiz. Haftaya yine yeniden başka sahnede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
0: Sağlıkla kalın.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzeldi hava.
0: Evet, yani, çok güzel. Çok
2: mesela
0: güzel.
2: Ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
1: Hadi gel buluşalım.
4: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Efendim programımıza hoş geldiniz. Sevincin, hüznün, kısacası hayatın melodilerle buluştuğu Neydi O Şarkı başlıyor.

0: Bir duygu daha nasıl güzel ifade edilebilir? Hakikaten bilmiyorum. Sezen Aksu bu işi çok güzel başarıyor. Çok önemli bir besteci. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan Perişanım Şimdi'yi dinledik. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok güzeldi. Bu şarkı adeta hayal kırıklıklarının, hüznün bir dışa vurumu gibi sanki.
1: Geçen sezondan da Sezen Aksu şarkıları çok yapmıştık. Yaptığımızda arkadaşlarım şunu konuştuk. Annem, babam, ailedekiler falan. Ne kadar çok her yerimizde Sezen Aksu var. Durdurulamaz şekilde Sezen Aksu var. Şimdi bu sezonda 80'lere de yer verdiğimiz anlar var. Yine Sezen Aksu var.
0: Her dönem Sezen Aksu var.
1: Evet, gerçekten var. Sonsuz bir kadın yani,
0: evet,
1: gerçekten.
0: Bir programı Sezen Aksu şarkılarıyla tamamlayabiliriz, evet, gerçekten de.
2: Bir de benim dikkatimi çeken bu şarkı daha önce herhalde enstrümantal olarak icra edilmemiş bir şarkıydı. Biz bugün Özgür'le konuşurken özellikle klarnet ve kemanın soru cevap bölümleri çok güzel oluyordu. Bu şarkı üstünde prova aldık. Çok da güzel oldu enstrümantal olarak. Bu da bir dipnot. Yani bu şarkının duygusu söz olmasa bile eminim bütün bizi takip edenlere geçmiştir diye düşünüyorum.
0: Eminim bütün izleyenler aynı şeyi düşünecekler.
1: Gerçekten paslaş.

0: Bunun da çok güzel olduğu bir şarkıydı, çok güzel bir besteydi.
1: Ama tabii sizin de icranız Halil'le senin çok duyguluydu. Onu da es geçmeyelim. Elinize sağlık sizlerin de.
0: Teşekkürler.
2: Hazır Sezen Aksu'dan bu kadar bahsetmişken bir şarkı daha yapalım mı? Ne haber arkadaşlar? En sevdiğiniz Sezen Aksu şarkısı desem mesela ne gelir? Çok düşünmek gerekir bunun üzerine ama. Ne haber Tolga desem? Hadi ne haber aşktan dinleyelim o zaman.

Türkçe rock müziğinin güçlü seslerinden Şebnem Ferah, tamamı kadınlardan oluşan bir rock grubuyla müzik dünyasına dahil olmuş. Daha sonrasında da solo kariyerine yönelmiştir. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının sözleri ve müziği Şebnem Ferah'a ait. Bu aşk fazla sana.

0: Evet, şimdi platonik bir aşk şarkısıyla devam edeceğiz. Mesafelerin aşka engel olamayacağını anlatıyor şarkı. Yunan müziğini Türkçe uyarlamalarıyla bildiğimiz bir isim bu. Yazın gelişini haber veriyor desem, Bodrum akşamları desem.
1: Fedon.
0: Aklınıza ne gelir?
1: Fedon.
0: Evet, aklımıza ilk gelen isim Fedon. Şimdi Fedon'un o muhteşem şarkısıyla programımıza devam edeceğiz. Hazırsak çalalım. Aşığınım.

0: Yine bir Sezen Aksu şarkısı. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Fakat biz şarkıyı sanki Ebru Gündeş'ten hatırlıyor gibiyiz.
1: Ebru Gündeş'ten duydum. Ya benim hatırladığım daha çok Ebru Gündeş. Sanki daha sonra okumuş gibi geliyor bana
0: evet,
1: Sezen.
0: Evet, daha sonra kendisi okudu, doğru.
1: Ama birbirinden bu kadar farklı yorum, iki ayrı yorum. Şarkı ne yaparsan yap çiçekler açıyor şarkıdan. Şarkı muhteşem şarkı yani.
0: Ne kadar güzel bir tabir kullandın. Şarkıda beni çok etkileyen bir cümle var. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Heves çok önemli yaşamak için özellikle.
1: Evet.
0: Senden dinleyeceğiz bu şarkıyı Özgürcüm, güzel sesinden.
1: Deneyeyim yine. Ya böyle üzerimde büyük bir yük gibi hissediyorum. Çok ustalar söylediği için.
0: Ben çok güzel
1: altında. Elinden geldiğince. Hep şey derler ya, hastayım ama gerçekten hastayım ve gerçekten söylemeye çalışacağım.
0: Biliyorum, altından çok güzel kalkacağına eminim.
1: Teşekkür ederim.
0: Özgür Pazarlı'yı dinliyoruz.
1: Hadi inşallah bakalım.

0: Şimdi de çok yakın zamanda kaybettiğimiz Karadeniz müziğinin en önemli isimlerinden usta müzisyen Volkan Konağan bir şarkısıyla programımıza devam edeceğiz. Usta müzisyeni saygı ve özlemle anıyoruz bu vesileyle. Özgürcüğüm, birkaç kelime etmek ister misin? Hem Volkan Konak'la alakalı hem de şarkıyla alakalı.
1: Ben çok uzun zaman sonra birinin ölümünden sonra aynı anda insanların üzüldüğünü, bu kadar üzüldüğünü görmemiştim. O esnada bir sette çalışıyordum. Oyunculuk yaptığım, yine TRT ekranlarında oyunculuk yaptığım bir işte. Sete giriş yaptım. Sete girdiğim andan itibaren kuaförler, makyözler, herkes yıkılmıştı. Hiç abartmıyorum bak, abartısız söylüyorum. Herkesin yüzünden düşen bin parça. Ortak bir şekilde birinin düştüğünü, böyle herkesin aynı anda çöktüğünü gördüğüm sayılı insanlardan. Kuzey'in oğlu.
0: Kesinlikle o. Kuzey'in oğluydu. Hepimizin aslında evinden bir cenaze uğurluyormuş gibi hissettik. Sanatçıların şöyle bir şansı var. Eserleriyle ölümsüzleşebiliyorlar. Tekrar saygı ve rahmetle anıyoruz. Biz de bu şarkıyı daha farklı bir formda söyledik.
2: Evet, aslında şarkı pop formundaydı. Biz birazcık daha bossa havasıyla çalmaya çalıştık. Biraz daha slow versiyonuna çevirdik. Böyle de bence güzel oldu. Provalar sırasında bayağı keyif aldık. Ama özellikle ben şuna birazcık dikkat çekmek istiyorum. Karadeniz şivesiyle yapılmış bir şarkı olduğu için bunu normal bir şiveyle okuyunca bütün havası kayboluyor. Aslında şarkıya bütün o havayı katan da geniş kültürümüz, Karadeniz şivesi. Özellikle bir de pop formunda Karadeniz şarkısını duymak, değişik birkaç özelliği bir arada barındıran bir şarkı. Tabii Volkan Konağan kaybı da çok üzücü oldu, üzerine geldi. Birazcık hareketli bir şarkıydı ama biz de en azından duygu yoğunluğunu arttıralım istedik.
0: Evet, bu şarkıyla da onu anmış olalım. Aleni Aleni.

Bu şarkının son dönemde coverlarının çok yapıldığını biliyoruz. Çok güzel bir aşk şarkısı. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Hoş geldin diyeceğiz.

0: Şimdi sırada istek bir şarkı var ama çok özel bir istek bu. Yeri ve konumu itibariyle.
1: Evet, bu şarkı kardeş ülkeden geldi, Azerbaycan'dan. İlk sezon sonunda tabii birçok güzel mesaj aldık. İstekler de almıştık. Tabii Azerbaycan'dan da takip ediliyor TRT Müzik, ülkemizde olduğu kadar. Açıkçası Özgür'le hangi şarkıyı seçsek diye böyle mesajlara bakarken biraz kararsız kaldık ama bu şarkı çok hareketli, enerjisi de yüksek. Açıkçası yani dinleyip böyle o ritmine kendisini kaptırmayacak kimse olacağını düşünmüyorum. Yandırdın kalbimi, aman diyeceğiz. Çok hareketli, güzel bir şarkı. Eminim bizi şimdi takip eden, izleyen kişiler de evlerinde bize keyifle eşlik edecekler diye düşünüyorum.
0: O zaman kardeş ülkemize de buradan bir selam gönderelim ve yandırdın kalbimi aman diyelim.

Yine dop dolu bir programla evlerinize konuk olduk. Bir programın daha sonuna geldik. Ama öncesinde size kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak isterim. Kemanda Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

şükretmek bu hayatta belki de en doğru kelime. Ama az ama çok rızkımız eksik olmuyor, öyle değil mi? Hayatın bir yere kaçmadığının farkındalığı şükretmeyi bilen her insan için söz konusudur. Yani şükreden kalp hayattan tad alır. Ancak şükürsüzlük ise kaçan ve biten hayatın tadını unutturur çoğu zaman. Peygamber Efendimiz bir gün birine iki kez nasılsın diye sordu. O kimse ikisine de iyiyim dedi. Üçüncü defa sorunca o kimse elhamdülillah iyiyim dedi. Peygamber Efendimiz işte senden bu cevabı bekliyordum. Bunun için soruyu tekrarladım buyurdu. Biz de elhamdülillah iyiyiz. İyiliğinizi dileriz. Şimdi biraz olsun soluklanıp hoş sohbetlere ve şahane ilahilerin güzelliklerine dalalım hep birlikte ve de şükredelim ondan gelen her şeye. Açılsın perde, dile gelip konuşsun gönlümüz semavi hislere. Hoş geldiniz efendim.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Adıyaman'dan misafirlerimiz. Grup Ravza bugün bizimle birlikte. Hızlıca tanıtmak isterim sizlere. Karşımda Ertuğrul Aslan, Halil İbrahim Yücel, Sinan Ulum ve Yunus Karakuş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Öncelikle depremi yaşadınız. Rabbim bir daha böyle bir acıyı, böyle bir felaketi ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın inşallah.
1: Amin. Amin.
0: Siz bu depremi yaşayanlar olarak neler hissettiniz, neler yaşadınız? Şöyle hissediyorum. Aynalar iki türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cama bakar, özünü görmek isteyen cana bakar. Peki o anlarda özünüzü gösteren aynaya baktığınızı düşünüyorum. O anlarda neler yaşadınız, bize anlatır mısınız biraz?
2: O annelerin, annelerimizin feryatları, bebeklerin ağlama sesleri, çocukların ağlama sesleri. O kargaşayı gerçekten kelimelerle anlatmak çok zor.
0: Eyvallah.
2: Az önce okuduğumuz 6 Şubat eserini de unutulmamak adına seslendirdik.
0: Eyvallah.
2: 6 Şubat unutulmamalı gerçekten Furkan
0: asla,
2: Bey.
0: Asla unutulmamalı.
2: Hani bazen öyle eserler vardır ki tarihe tanıklık ederler.
0: Ya.
2: Mesela bir Avşarbozla.
0: Ya.
2: Mesela bir Çanakkale türküsü. Biz de bunu şiar edinerek 6 Şubat'ın unutulmaması adına böyle bir eser yapalım.
0: Muhteşem
2: dedik.
0: Bir eser olmuş. Sevgili dostlar, Adıyaman depreminden kısa bir zaman sonra benim de oraya gitme fırsatım oldu. Zaten orada tanıştık. Bir kahvehanede çay eşliğinde sohbet ederken sohbet buraya doğru yönelmişti. Ve Halil İbrahim o zaman bu eseri canlı olarak okuduğu zaman orada bir yani bir topluluktuk biz ve hepimiz gözyaşları içerisinde kaldık. Duygusu o kadar samimi, o kadar net ki siz de biraz önce dinlediniz bu eseri. O anları bize yaşatan bir eser bu. Bir eser yapalım mı?
1: Tabii hocam, nasıl uygun görürseniz.
0: Eyvallah, buyurunuz.

0: Çok güzel bir kızınız ya. Ağzınıza gönlünüze sağlık.
1: Sağ olun.
0: Şimdi ben Adıyaman'da birlikte sohbet ederken elbette ki oradaki yaşanmışlıklar hakkında pek çok sohbetler ettik ve orada anlatılanlar yani itibariyle bir an böyle gözümün önüne geldi. Ya o anlar bir daha yaşanmasın inşallah be.
1: Anladım.
0: Ne canlar, ne öyle güzel çocuklar gördüm ki orada. Neşe dolu bir hayatları varken annesini kaybettiler, babasını kaybettiler, kardeşlerini kaybettiler.
2: Evet.
1: Aslında hocam orada çocukların bir kısmı da hani yaşanmışların şeyini bilmeyip kendi sevmişlerine derler ama o yaşanmışlar bir fark etseler belki onlar da büyükler gibi.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Dolayısıyla yani böyle bir durumu dediğim gibi inşallah tekrar yaşamayız. Biraz hüzünlendik ama biraz hüznü dağıtalım istiyorum ben.
2: Evet.
0: Adıyaman ahalisi bir peygamber aşığı bir şehir. Evet. Öyle bir insan, öyle bir gönülle sahip insanlar Adıyamanlılar. Peki yani Efendimiz'e olan muhabbetinizi böyle bir eserlerle de yansıtıyorsunuz. Hayatınızda da bu var. Biraz Efendimiz üstünden konuşmak istiyorum. Sevgili Halil, senle başlayalım istersen.
3: Salatü selam, tahiyyatü kiram ona, onun ehline, ashabına olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Az önce söylediniz, Adıyaman ahalisi peygamber sevdalı.

0: Nasıl? Biz bu arada Adıyaman'da peygamberimizin dostlarından, sahabelerinden Hazreti Saffan bin Muattal'ı ağırlıyoruz. Bizzat Eyvallah. Türkiye'de yeri bilinen iki sahabe vardır. Biri İstanbul'da Ebu Eyyub el-Ensari.
1: Eyvallah.
0: Biri de Adıyaman'ımızda misafir ettiğimiz, ağırladığımız başımızın tacı.
1: Başımızın tacı.
0: Eserlerimize konu olan Hazreti Saffan bin Muattal. Peygamber Efendimizin ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmem dediği sahabedir.
1: Eyvallah.
0: Evet, Adıyaman insanı gerçekten, yani bizim yetiştiğimiz ortamlarda da ahenk ortamlarımız, fasıl ortamlarımız gerçekten böyle ortamların içinde büyüdük. Peygamber sevdalıların yanında büyüdük. Elhamdülillah.
1: Ne mutlu sizlere.
0: Allah razı olsun, çok sağ
1: olun. Hadi bir eserle devam edelim.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Allah razı olsun.
0: Çok hocam. Teşekkür ederiz.
1: Çok
0: ya çok güzel program oldu. Daha uzun olmasını isterdim ama malum bir vakit var. Evet. Ve bir programın sonuna doğru geldik. Artık kapanışı yapmadan evvel ben çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız,
1: Allah
0: geldiniz.
1: Allah razı olsun hocam. Çok sağ
0: olun. Ayaklarınıza sağlık. Son duygularınızı, düşüncelerinizi aldıktan sonra programın kapanışına tabii geçelim.
1: Efendim, televizyonları başında bizleri izleyen seyircilerimize selam ediyoruz. Bir büyük teşekkür de size ediyoruz. Hem deprem sürecinde yanınızda oldunuz. Böyle güzel bir program yapıyorsunuz. Allah razı olsun.
0: Eyvallah.
1: Hayırlara vesile olur inşallah.
0: Amin.
1: İnşallah.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz hocam.
0: Efendim, bir nimet gelince bunu Allah'tan bilip şükretmek, Allah-u Teala'nın verdiği her şeye razı olmak, verilen nimetten istifade edildiği müddetçe Allah-u Teala'ya isyan etmemek, şükretmenin tam anlamıyla olması için gereken üç şey. Ve fakat hızlanan hayat koşulları 21. yüzyılın getirirken götürdüğü birçok şey yüzünden gökyüzüne bir kez bakmayla bile şükredecek onca şey varken unutuyoruz. Unutuyoruz şükretmeyi sevgili dostlar. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'in Neml suresinde bize bu zaafımızı düzeltelim diye bakın nasıl diyor. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Her şey onun sayesinde. İçtiğimiz su bile. Efendim, şükür ve umutla kalın. Hafta yine görüşmek üzere.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve bu haftaki konu
1: şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem.
0: Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri 6.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlünüze sağlık tüm orkestranın ve değerli kardeşimiz Sürünoğlu. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz zamaneye.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Şimdi Uğur, hemen hız kesmeden devam
1: tamam,
0: edelim
1: güzel
0: mi?
1: Konuklarımız var ama konukları tanıtmadan önce ben de hemen bir türkü okuyayım. Afyon Karahisar'a gidelim. Şöyle Dinar'ın Çöl Ovası'na gidelim. O bölgede çok yaygın olan Kerem havalarından bir tanesi. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum ben de çürük tuz gibi diyelim efendim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler efendim.
1: Yaşa koca yörük.
0: O güçlü güzel alkışlarınız için. İşte aradığımız zaman ortamı bu. Özlediğimiz zaman ortamı da bu. Ama şimdi uzun süredir aramızda olmayan genç yetenek, büyük üstad Buğra Kutbay. Farkındasınızdır. Zurnayla öyle bir giriş yaptı ki yani söylememe geldi değil. Kendi zaten zurnayı konuşturuyor. Biz söylemesek de olur. Tabii demiştik Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Konserleri ne yazık ki bazen çakıştığı için gelemiyor. Kapıya dikilecekler Buğra Kutbay neyi yok diye. Ama böyle bir durum var efendim. Kendisi çok gelmek istiyor ama şimdi böyle de bir şey olduğu için değerli yine Kültür Bakanlığı sanatçımız Ömer Altuntaş ara ara
1: ona da selam olsun
0: ediyor. Ona selam olsun. Böyle böyle idare edeceğiz artık. Buğra Kutbay arada gelecek bizlere çalacak. Umarım hep beraber hep birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz evet. Buğra Kutbay'a.
1: Efendim tabii bugün sürprizlerimiz var ve burada bir çiçeğimiz var. Burada da benim üstadım, ustam Erkan Şölen var ve sevgili Eylül Eroğlu. Eylül hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ubuç'um. Ben zamanenin başından beri aslında aileden sayılırım.
1: Evet.
2: Bas sanatçısı sevgili Özgün Eroğlu benim eşim. Sevgili Umut ve Uğur'u yıllardır takip ediyorum ama sizin aranızda takip ediyordum aslında. Ben de orada oturuyordum, sizlerle izliyordum programı. Bugün burada oturmak nasip oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz. Seni ağırlamak bizim için çok güzel bir duygu. O zaman çok uzatmayalım lafı. Hemen bir türküyle başlayalım mı?
2: Tabii ki.
1: Sen anons etmek ister misin? Hangi türküyle başlıyoruz?
2: Erzurum yöresinden bir türkümüz var. Haydar Telhüner'in bestesi olan Garibim deyip biraz dertlendireceğiz sizi ama daha sonra hep birlikte tekrar neşeleneceğiz. Merak etmeyin.
1: Evet. Uğur hemen derdimizi deşmeye başladı.

0: Bravo. Ağzına sağlık.
1: Sazınıza sözünüze sağlık öncelikle. Teşekkür ederiz. Ellerinizden kıyamasın. Sağ olun.
0: Eylül çok teşekkür ederiz. Avazına sağlık, sesine sağlık. Efendim, şimdi burada bir diğer konuğumuz daha var. Biz bu stüdyoda sevgili ağabeyim Erkan Şölen'le çok saz çaldık beraber.
2: Evet.
0: Bu şerefe nail oldum abi seninle beraber. Burada uzun süre bağlama çalmaktan ve senden çok şey öğrendim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin, sefa getirdin.
2: Hoş geldin abicim. Sevgili Umut, uzun süredir görüşemiyoruz aslında. Evet. Telefonlaşıyoruz ama yüz yüze gelmemiz bugüne nasip oldu.
0: Evet.
2: Seni de özledim işin gerçeği. Bu arada Uğur, Önür kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
3: Estağfurullah abi.
2: Beni burada konuk ettiniz. Bugün güzel bir anı olacak benim için.
0: Bizler için de öyle.
2: Çok teşekkür ediyorum.
3: O zaman biz de senin sazını özledik abi. Şöyle sazını da bir çal. Ne söyleyeceksin sen de kendine?
2: Şöyle, sözleri Rüstem Şahin'e ait. Müziği bana ait bir beste.
0: Harika.
2: Söylemeye çalışacağım.
0: Biz de zevkle dinleyeceğiz abi.
2: Gel sevgilim.

0: Bravo.
1: Abi, vallahi harika bir eser çıkmış ortaya abi. Teşekkür ederiz.
0: Harika.
1: Sağlığına, sözüne sağlık.
0: Yüreğin var olsun abi. İlhamın bol bol daha da güçlenerek devam etsin.
2: İnşallah.
0: Evet. Eylül, sen de miyiz?
3: Bendeyiz.
0: Hatta şöyle, şimdi biraz hüzünlendik de biraz
1: neşenelelim.
0: Neşenelelim mi? Bir şeyler yapalım mı? Özgün, ne dersin? Sen hazırsın zaten.
1: Evet, siz böyle bir
0: evde hazırlık yaptınız değil mi? Peki o zaman.
1: Haydi bakalım.
3: Çankırı türküsü var şimdi sırada. Kaynak kişisi Mehmet Demiroğlu. Karanfil ekeceğim diyeceğiz ama sizler de eşlik ederseniz çok seviniriz.
1: Efendim, alkış tutmak, oynamak serbest.

0: Bravo. Sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Yer ol efendim.
2: Eylül teşekkür ederiz vallahi, güzel oldu, keyiflendik.
0: Her şey sizlerle güzel. Böyle ses sanatçıları varken, ses sanatçıları varken burada çalıp söylemek benim için de çok keyifli.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Süper. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Efendim şimdi sevgili Erkan Şölen'in çok güzel bir eseri var. Sevda nedir bilmeyenin vay haline vay. Bilenler var mı aranızda? Sağ olsun Erkan abi lütfetti. Dedi ki Umut bu eseri seslendirebilirsin demişti bana. Ben de sevgili arkadaşım Ünal Sofoğlu ile beraber bu eseri seslendirmiştik ve gerçekten çok beğenildi ve uzun zaman da geçti üzerinden. Ama bizim için çok kıymetli ve çok şanslı, uğurlu bir eser oldu. Evet. Abi sana bunun için çok çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Benim eserimi duyurduğun

0: insanlara, dillerine
1: düşürdün.
0: O yüzden çok
2: eyvallah.
0: Ben teşekkür ediyorum.
2: Peki şimdi bu eseri beraber burada çalıp söyleyelim mi? Ne dersin?
0: Olur mu? Çok güzel olur, harika.
2: Eyvallah. Haydi bakalım dostlar. Vay haline vay diyelim.

0: Erkan Şölen efendim.
1: Yaşa abi, var ol.
0: Abi bu sazın da üstadısın yani. Sazı da coşturuyorsun, bu sazın da üstadısın diyorum.
2: Eyvallah.
0: Tezenene sağlık.
2: Bu işin sonu yok.
0: Gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Gönüllere ulaşabiliyorsak.
0: Eyvallah.
2: Ne mutlu bizim için.
1: Ama Neşet Erdaş... Abi gönlümüze değdi, bam telimize değdi. Çok teşekkür ederiz.

0: Eline koluna sağlık. Harikaydı.
1: Eyvallah. Sağ ol. Eline sağlık. Yani şöyle bakıldığı zaman Neşet Ertaş bu konuda da bağlamada da çok büyük bir çığır açmış. Bir yol açmış bir insan.
2: Tabii.
1: Sadece yazması, ozanlık geleneğinden gelmesi değil. Tabii. Sazı da icrası ayrı bir.
2: Tabii. Sazıyla, sesiyle, bestekarlığıyla ve yaşaması ve onu besteleriyle anlatması zaten onun çok özel bir insan olduğunu.
1: Evet. Ne mutlu
2: gösteriyor.
1: Öyle bir ozana sahip olduğumuz için.
2: Tabii.
1: Gurur duymalıyız efendim.
2: Ne mutlu, ne mutlu bize.
0: Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Sevgili Uğur, bir şey mi söyleyecektin?
1: Yok, ben sana baktım. Heh.
0: Şimdi eserden önce ben Evil'le bir dönmek istiyorum. Şimdi biz senin neler yaptığını biliyoruz ama seyircilerimizin de bilmesi açısından birazcık böyle bahsedebilir misin bize çalışmalarınızla alakalı, bulunduğun tabii, toplulukla ilgili?
3: Tabii ki. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ben. Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçısıyım. Hatta mesai arkadaşım da Buğra kendisi.
0: Evet.
3: Geçen yıl başladım göreve. İkinci sezonumu bitirmek üzereyim. Orada ses sanatçısıyım. Aynı zamanda aslında ben keman da çalıyorum.
0: Evet, ben öyle aslında bunu söylemen için birazcık da sordum.
3: Aslında burada da çok istedik yer verelim diye ama biz bebek bekliyoruz. Biraz yoruluyoruz. Teşekkürler. O yüzden bir sonraki programa onu da ekleyelim, renk katalım dedik.
0: Bebekle beraber belki bakarsın hani bizim çocuklar gibi kucağında Özgün kucağında tutar sen keman çalarsın bize. Belli mi olur? Efendim elleri onunla bir kez daha bir alkış
3: teşekkür ederim,
0: alalım.
3: Sağ olun.
0: Ve şimdiden Allah sağlığıyla kucağınıza almayı nasip etsin inşallah diyelim. Evet sevgili Uğur bir türkümüz var. Anons etmek ister misin? Kim söyleyecek?
1: Şöyle Erkan abi gene kendi bestesini söyleyecek herhalde değil
2: yine
1: mi Erkan
2: bana
1: abi?
2: Mı geldi?
1: Evet sana geldi. Çok bir oynaması tarzında bir eserim vardı abi.
2: Hep değil ben mi? Yavaş söylüyorum ya.
1: Güzelim bağımda güller derilir.
2: Tamam olur.
1: O zaman şöyle ellerimizi ufaktan şöyle şık şık yapabiliriz.
0: Sonra da sevgili Eylül'den yine böyle fıkır fıkır hareketli bir türküyle.
2: Bu eserin sözü ve müziği bana ait.
1: Size ait.
0: Efendim söz müzik Erkan Şölen.
1: O zaman abi şöyle bunun 3 kıtası var mı?
2: 3 kıta var.
1: 3 kıta varsa 3 kıta yapalım. Bir de araya bana bir şöyle bir.
2: Sen de güzel bir şöyle bir doğaçlama bir şeyler yap.
1: Doğaçlama bir şeyler yapalım. Olur abi güzel olur.
2: Hadi bakalım.

Zaman elinin sonuna geldik yine. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki seyircilerimize selamlar olsun. Stüdyodaki seyircilerimize de ayaklarınıza sağlık diyoruz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Bu nasıl mestanelik?
1: Ya efendim ya.
0: Bu nasıl meyhane?
1: Şimdi bu Hacı Arif'in şarkısı, malumunuz efendim. Hani daha evvel dinletmiştik zannederim Bekir hocamızdan. Meyhane mi bu, bezmi tarabhani cem mi diye bir
0: Evet.
1: meyhane şarkısı. Yani meyhaneli şarkı. Ona büyük meyhane diyorlar eskiler. Bu şarkıya da küçük meyhane, yani Hacı Arif'in küçük meyhanesi diyorlar buna da.
0: Tabii nasıl bir meyhane?
1: Ya
0: Hani
1: muhakkak.
0: gerçekte tabii bunun bu
1: Eyvallah.
0: hikmet sayfasında bakıldığı zaman buradaki meyhane
1: Ya.
0: gerçek hikmetin serdedildiği, feyzin ve bereketin insanların
1: Ya.
0: dünyada kemalat noktasına yürüyen insanların toplandığı meclistir aslında.
1: Eyvallah. Öyledir tabii.
0: Yani bu mestanelik de sözün sarhoşluğudur beyim.
1: Ya.
0: Sözdeki hikmetin sarhoşluğudur.
1: Sohbet.
0: Yoksa bu bildiğimiz içki manasındaki içilen sarhoşluğun insana açacağı bir feyiz kapısı yok.
1: Muhakkak. Muhakkak efendim.
0: Bu sözün ve hikmetin insanlar üzerindeki vermiş olduğu o etki ve o sarhoşlukla alakalı söylenmiş bu güzel sözler. Burada hepsi böyle kinayeli söylenmiş sözler. Yani
1: Eyvallah.
0: bunu anlamak için de biraz
1: Şimdi efendim
0: emek
1: malumunuz
0: çekmek lazım.
1: bu böyle sözler için şöyle bir benzetme yaparlar. Eski halıya benzer derler bu sözler. Yani vurdukça tozur.
0: Evet.
1: Vurdukça başka
0: Doğrudur.
1: manalar
0: Eyvallah.
1: çıkar. Mana içinde mana.
0: Evet,
1: Mana
0: evet.
1: içinde mana. Böyle
0: Yani
1: gider bu.
0: burada sadece burada yani bir meyhaneyi ve içkiyi çağrıştıran bir mevzuyu asla bu insanların kastıyla yapılmış bir şey olmadığını
1: Biz
0: düşünüyorum
1: de
0: ben.
1: öyle
0: Böyle bir şey.
1: okumuyoruz
0: Tabii.
1: zaten yani.
0: Böyle bir şey değil yani.
1: Eyvallah.
0: Bir melek sima peri ne işi var meyhanede?
1: Ya.
0: Eğer bildiğimiz öbür meyhanede bir melek sima peri diyor. Deri meyhanede ne yapsın yani? Bu hikmet meclisinin efendim bu irfan meclisinin sohbetinde ortaya çıkan
1: Evet.
0: bu güzelliklerden bahsediyorlar
1: Ya.
0: yani.
1: Müstesna güzellerden
0: Evet.
1: bahsediyorlar.
0: Evet, müstesna
1: Ya.
0: güzelliklerden. Kamil insan modelinden bahsediyor. Melek sima peri
1: Tabii.
0: dediği bu.
1: Zaten en sonda diyor ya, gözlerim sakide kaldı, ellerim
0: Ellerim
1: peymanede.
0: peymanede.
1: Ya. Peki.
0: Evet. Değerli kardeşim, benim uzun senelerce böyle arayıp da çok zor ele geçirdiğim
1: Evet.
0: sene 1982. Allahu alem TRT 2 programında Alaaddin Hoca'nın bir okumuş olduğu destan formunda bir eserden bahsediyorum. Beste Numan Ağa,
1: Ya,
0: Tamburi
1: Tamburi Numan Ağa.
0: Numan Ağa,
1: Evet.
0: Tamburi Numan Ağa. Onun özgeçmişinde de sağ olsun değerli kardeşim, bize çok destek veren o insanları da burada zikretmekte
1: Tabii,
0: büyük
1: tabii.
0: fayda görüyorum.
1: Hepsine edelim efendim.
0: Orhan Yıldırım ağabeyim
1: Tabii,
0: var benim.
1: İzmir'den
0: Çok
1: abimiz.
0: sevdiğimiz,
1: Ya.
0: böyle
1: Başımızın tacı.
0: evet çok önemli bir insan. Desteklerinden dolayı
1: Sağ
0: Tevfik
1: olsun.
0: Bildik, Mustafa Bayındır ağabeyimiz.
1: Ya.
0: Bu insanlar bizim bu gayretimize destek olan insanlar. Yani
1: Ya.
0: bu
1: Sağ
0: onlar da
1: olsunlar,
0: bizim
1: var
0: gibi böyle
1: olsunlar.
0: eski sesler üzerinde çok fazla yoğunlaşmış, onları çok fazla dikte etmiş ve takip eden insanlar. En iyi icraları toplamışlar. Ellerindeki arşivleri paylaşmaktan imtina etmeyen,
1: Tabii.
0: herkese faydalı olsun, aman öğrensinler
1: Sadece
0: diye
1: bende olsun demeyenlerden.
0: demeyenlerden
1: Ya.
0: evet. Evet.
1: Öyleleri de var biliyorsun.
0: Evet.
1: Sadece bende olsun, başkasına
0: Evet.
1: vermeyeyim filan.
0: Çok teşekkür ediyorum onlara.
1: Ya.
0: Ben şimdi bunu aradım aradım bu eseri bir türlü bulamadım. Hiçbir arşivde yok. Sadece televizyondaki bir programdaki okuduğu eser var. Allah'tan ki Mustafa Bayındır ağabeyimiz bunu kaydetmiş.
1: Ya şuraya bak.
0: Televizyondan kaydetmiş bu eseri. Alaaddin Hoca'nın ta 1982 yılında okumuş olduğu bu eser. Ey Nuri Basar vuslatı düşlerde görürsün.
1: Dinleyelim efendim.
0: Ak üzre kara yazgımı defterde görürsün. Cana şimdiden geri o beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Bir dinleyelim de bak efkarı nasıl bir efkarı var bu eserin.
1: Ya efendim.
0: Dinleyelim efendim.
1: Dinleyelim, buyurun.

0: Söz çok derin.
1: Ya. Sanki çok, Bezmi Eles'te anlatıyor.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bir hakkın onu anlatıyor.
1: Ya.
0: Cana şimdiden geri o beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Sevdaya uyup aşk ile diyor, gurbetlere düştüm. Terk eyleyerek yârimi firkatlere düştüm.
1: Bu hicrimi aldım diyor.
0: He?
1: Gurbete düştüm,
0: Evet.
1: Gurbetlere düştüm ya ya.
0: Ya ayrılık hikayesi.
1: Evet.
0: Varlıktan kopuşun hikayesi bu, başka bir şey değil. Efendim, bu bütün eserlerin birçoğunda bu anlatılmak istenir.
1: Yeah.
0: Ama işte böyle üstü kapalı. Yaran derken anlayan anlar.

0: Anlamayan anlamaz.
1: Öyledir.
0: Evet. Hocamıza tekrar rahmet olsun diyorum.
1: Amin
0: Gene
1: efendim.
0: işte o bizim beğendiğimiz Hacı Baba Hüseyin Avun, gene bir Anadolu varyantı eseri. Beriye bak Beriye.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: Ritmi de kendisi oluyor.
1: Dereye bak dereye, ne için baktın dereye? Dereye bak dereye.

0: Ne kadar güzel bir kayıt.
1: Ya Allah rahmet
0: Ya
1: eylesin. Çok güzel kayıtları var. Çok
0: gerçekten çok
1: yani
0: iyi. Çok ustaca bir
1: çok büyük
0: kayıt.
1: bir külliyat bırakmış gitmiş yani. Allah
0: Ya.
1: rahmet eylesin.
0: Bir de nasıl coşkulu.
1: Ya
0: Ya acayip.
1: tabii. Çok sevilen Azerbaycan'da bir ekol, çok büyük bir ekol.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin. Huşenk Azeroğlu vardı. Bilir
0: Evet.
1: misin?
0: Eyvallah.
1: Türkiye'de yaşardı. Bunun birebir taklidini okurdu. Ve derdi ki o benim hayatım derdi. Hacı Baba Hüseyinoviç'in. Yani ben derdi her şeyi ondan öğrendim. Her şey, bütün tavrı, tarzı, her şeysi çok benzerdi buna.
0: Evet.
1: Hatta o zaman ilk yıllarda bana dedi ki Muzaffer dedi sen dedi Hacı Baba Hüseyinoğlu biliyor musun dedi. Dedim ki yok bilmiyorum dedi. Ankara Radyosu'na bir grup geldi. O zaman daha yeni bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bir grup geldi. Program yapacaklar. Kayıt yapacaklar Ankara Radyosu'na. Sakine İsmailov diye bir hanım da var.
0: Evet.
1: Biz de yukarıda akvaryumdan onları dinliyoruz. Bu Sakine Hanım ya öyle eserler okudu. Öyle mugamlar okudu. Allah'ım çıldırmak işten değil. Yani namütenahi bitmeyen bir ses o kadında da. Çok güzel bir ses yani. Çılgınlar gibi böyle feryat ediyor. Hiç unutmuyorum. O zaman da bana söylemişlerdi. Hacı Baba Hüseyinov. Yani o zaman sadece kaset var.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: böyle bu görsel manada bugünkü kolaylıklar yok yani. Nerede bulacaksın yani?
0: Ya.
1: Yok böyle bir şey. Ve yakın tarihte Allah bilir 90'lı yıllarda falan göçtü dünyadan.

0: İzzet Altın Meşe denildiği zaman herkes şöyle bir bakar. Böyle bir hoşluk, bir serinlik, böyle bir rüzgar eser yanımızdan geçer böyle.
1: Ya.
0: İzzet Altın Meşe dedi. Çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir ağabeyimdir benim.
1: Ne güzel.
0: Ve kendisi de Diyarbakırlı olması hasebiyle Celal Bey'i de çok iyi idrak
1: Analiz
0: etmiş
1: etmiş,
0: bir
1: okumuş,
0: insandır.
1: evet.
0: Evet. Allah'tan ona uzun ömürler diliyorum
1: Amin.
0: ağabeyimizin. Ellerinden öpüyorum.
1: Dilbuk abine.
0: Coşkun sular ne bulanık akarsınız diye bir uzun hava. Dinleyelim ondan.
1: Peki.

0: Celal Bey'in eserini işte böyle çok güzel okumuş ama ağzına gönlüne sağlık İzzet
1: Ha,
0: abi.
1: yani.
0: İzzet abinin çok, onun da bir enteresan bir tarafı var. Öyle bir türkü yapar ki, besteler ki, yani dersin ki bu herhalde bu 1000 senedir var bu türkü dersin. Öyle
1: Ya.
0: öyle bir meziyeti var İzzet abinin. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde akan yaşa Leyla diye bir türkü vardır.
1: Evet.
0: İzzet abinin bizatihi bestesidir ve
1: Ya.
0: Kırşehir için. Kırşehirler onu kendi memleketlerine o kadar giydirdiler ki ama beste İzzet Altınmeş'in.
1: Ya, ne güzel bir şey.
0: Yani maharete bak.
1: Ya.
0: Düşünebiliyor musun? Çok çok yetkin bir abimizdir. Allah
1: Eyvallah.
0: hayırlı uzun ömürler versin. Öyle işte.
1: Amin. Öyle olsun efendim. Şimdi ne var sırada?
0: Sırada efendim
1: Kemal Itatyus'un saz
0: Tatyos'un
1: semaisi
0: saz
1: var.
0: semaisi var.
1: Ve
0: Bayılarak
1: Udi
0: dinledik.
1: Grant
0: Evet,
1: çalıyor.
0: evet.
1: Vay vay vay.
0: Çok feci.
1: Dinleyelim efendim.
0: Evet.

0: Evet.
1: Şimdi demiş mübarek, bu ut da böyle çalınır. Belli ki bizim kardeşimiz de, Udi kardeşimiz de çok dinlemiş Hrant'ı.
0: Evet. Şimdi tabii Udi Hrant'ın bu taksimi ve bu çalmış olduğu Tatyos Efendi'nin bu saz semaisi birçok gönülde, birçok sazda kendini göstermekte zaten. Bugün de birçok insanlar bunu icra etmekteler. Ondan sonra şuradaki bu temizlik ve şu nezahat ve ustalık herkes için bir şeydir yani,
1: Örnek.
0: bir örnek.
1: Evet.
0: Bu anlamda mesela bir ut çalmak isteyen veya çalmaya niyet eden insanların mutlaka ve mutlaka dinlemesi icap eder. Tavrını ve tarzını anlaması bakımından geceli gündüzü dinlemesi lazım. Yani bu eser veya işte onun tekniğini öğrenmek bakımından. Sağ olsa belki gidersin sorarsın nasıl yapıyorsun falan dersin ama olsun, yine de böyle bir emanet var elimizde yani.
1: Evet.
0: Bu
1: Çok
0: çalımları, bu
1: kıymetli.
0: evet, bunları dinlemek de çok büyük bir mesele.
1: Evet.
0: Çok büyük kapılar açar insana yani, ilerlemesi bakımından, kendi sazını ve kendi ruhunu tanıması bakımından inkişaf etmesi için çok elzem yani bunlar.
1: Eyvallah efendim.

0: Evet, asırlık ezgiler bitmez. Ama her bitiş bir başlangıcı getirir biliyorsun. Biz şimdi programın sonuna geldik. Bir başka asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle diyelim. Ve bizim Elazığ'ın çok yine eski klasik türkülerinden olan
1: Eyvallah.
0: Bağlarda çemen soldu, mesturi kubar oldu. Kes nameyi ey bülbül, güller yine har oldu. Ve ona bağlı olarak ne okuyalım?
1: Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer. Kaynak.
0: Çok içmiş sarhoşa benzer.
1: Ya.
0: Duman eksilmeyen dağlar.
1: Sizden dinliyoruz.
0: Evet.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve bu haftaki konu
1: şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem.
0: Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yene bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, yüreğiniz, gönlünüz dert görmesin. Çok teşekkürler efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Bir Doğudan Sesler programımıza daha, ekranlara başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine birbirinden güzel türküler var. O güzel türkülere efendim ses olacak iki genç, iki kıymetli arkadaşım, kardeşim var. Her ikisi de Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı. Birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Hemen vaktimizi efektif kullanabilmek adına alkışlarınız ilk konuğumuz için olsun efendim. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Özlem Üngör Karayiçin efendim.

0: Alkışlarınız.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
0: Özlemin Gör Karayiçin efendim. Çancaz, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sefa geldin.
1: Sefalar getirdim.
0: Gel,
1: ne kadar güzel bir stüdyo, ne kadar güzel bir izleyici. Selam olsun. Erzurum'la biliyorsun Rize. Bayağı kız alıp vermiştir. Kültürel olarak, ahlaki olarak da çok birbiriyle uyuşur. Ben buraya gelince çok böyle farklı bir yere geliyormuşum gibi gelmedim.
0: Hoş gelmişsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Canım benim. Çok teşekkür ederiz. Alkışlarla efendim. Özlem kardeşim, yanına var. Evet. İkinci konumuz, yine dedim ya, Ankara Radyosu'nun kıymetli güzel sesi. Yine Karadeniz Türkülerinin o güzel sesi. Bir yakışıklı gelecek efendim. Alkışlarınız kuvvetli olsun. Alkışlarınız Ünal Sofuoğlu için olsun efendim.

0: Alkışlar Ünal Safıoğlu için efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Paşam hoş geldin.
1: Sağ olun. Hoş bulduk.
0: Ünal ilk defa mı geliyorsun Erzurum'a? İlk mi?
1: Yok, ilk değil.
0: Yani bu stüdyoda daha önce...
1: Bu stüdyo ilk defa, evet.
0: Ha, bizim programımızla ilk defa Aşık Yaşar Reyhan'da bulunuyorsun.
1: Evet abi.
0: Hoş
1: evet.
0: gelmişsin.
1: Hoş bulduk.
0: Sefa gelmişsin. Hoşumuza gelmişsin. Paşam iyi ki gelmişsin.
1: İyi ki gelmişim. Vallahi. Şu an her şey daha farklı, her şey daha güzel. Efendim sizler de hoş geldiniz. Stüdyodaki bütün misafirlerimiz ve ekranları başında bizleri seyreden TRT Müzik izleyicileri de hoş geldiniz.
0: Selam olsun, hürmetler olsun. Yerini alalım sizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Canlar, bu Karadeniz türkülerinin yani şey denizi gibi böyle nasıl diyeyim? Hani böyle hırçın derler ya Karadeniz için dalgaları. Ama melodileri de aynı şekilde ritmik olmasına rağmen bir de böyle içerisinde bir sitem var, böyle bir ayrılık var, böyle hüzün de var. Değil mi? Yanılıyor muyum?
2: Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsun.
0: Yani çok... her ikinizin okuduğu eserlere de baktım. Mesela başta okuduğun şey bir ağıt gibiydi. Onun peşine bağladığın şey keza senin okuduğun eser. Eser özür dilerim şey diyorum.
2: Biz Hemşin'le başladık. Hemşin, Rize, Hemşin, Çamlı Hemşin yöresinin iki güzel türküsüyle başladık. Evet, Karadeniz bölgesinin türküleri içinde hüznü de, sevinci de çok güzel anlatır. Mizahi olarak da özellikle hareketli türkülerde, horonlarda çok güzel dile getirir. Derin bir aslında hüznü de vardır hepsinin içinde. Bir kadere razı oluş da vardır bölgemizin. Yörelerimizin hepsinde zaten bu dokular hissedilir.

0: Karadeniz yöresi de kendi yeşilliği, o dik bayırları, bütün hepsi müziğine yansımıştır.
1: Özlem,
0: Tuncay
1: nereliydin
0: Erbicim.
1: sen?
0: Ben Rize Pazarlıyım.
1: Rize Pazarlı. Ünal sen?
0: Evet.
2: Ben Artvin Arhavili'yim.
1: Arhavilisin.
2: Doğma büyüme.
1: Çok güzel.
2: Ama aslen Ardeşenliyim. Rize Ardeşen.
1: Oo, güzel.
2: Evet.
1: Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Hoş gelmişsiniz tekrar.
2: Hoş
0: Çok
2: bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sefa
0: sağ olun.
1: geldiniz.
2: Ben bir şey daha ilave etmek isterim Tuncay abi.
1: İstediğin kadar buyur.
2: Özlem'in de söylediği gibi elbette hüzün, sevinç hepsi bir arada ama türküleri dinlediğimizde bu kadar etkileyici olmasının asıl sebeplerinden biri de yaşanmış hikayeler olması.
1: Tabii.
2: Yani. Birçoğu, yani bu söylediğimiz türküler aslında hepsi bir hikaye. Hepsi gerçek
1: Tabii.
2: hikayeler.
1: Yaşanmışlıklar var
2: Tabii ki
1: arkasında.
2: elbette. Yani etkileyici olmasının sebebi de nitekim bundan ötürüdür diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Çok güzel. Efendim, programın ilerleyen vakitlerinde horon da var. Horon da oynayacaklar. Onu da müjdeleyelim. Değil mi?
2: Tabii.
1: Yanılmıyoruz. Sırada ne var? Ne okuyoruz?
0: Sırada ne var?
1: Şöyle
0: Sırada
1: geçeyim.
0: sanırım ben varım.
1: Özlem
0: Tuncay
1: var da.
0: abicim. Evet, ben varım.
1: Yare
0: Yare
1: selam
0: selam
1: söyle
0: söyleyin.
1: diyor.
0: Evet, yare selam söyleyelim. Hacı Kahveci'nin çok güzel bir eseri. Ayrılığı çok güzel dile getirmiş. Ayrılık, evet, çok zor, ölümle eşdeğer tutulur ya hani ölüm acısıyla. Öyle güzel dile getirmiş ki bakalım Trabzon'dan nasıl?
1: Karadeniz'de, çok özür dilerim, sözünü kesiyorum. Kadın veya erkek yakıcı, hangisi daha ağırlıkta?
0: Sanırım erkek yakıcılar daha fazla, evet.
1: Vallahi.
0: Evet, ama ben ilerleyen dakikalarda çok bayan bir ozanın, İknur Yakupoğlu'nun bir eserini okuyacağım. O da çok özel bir bestecidir. Karadeniz müziğine çok güzel eserler kazandırmıştır. Şimdi bir erkek bestecinin
1: Tamam, ama kadın eli değmiş
0: eseriyle.
1: eserler
0: Evet.
1: de belli eder kendini zaten. Başka bir
0: Evet.
1: zarafet vardır.
0: Evet.
1: Yakarışın da başka bir şekli, başka bir türü vardır.
0: Evet.
1: Efendim, alkışlarınız Özlem Üngör Karayiğit'in olsun. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Var olun.
1: Özlem, çok teşekkürler. Efendim, bugün bu iki değerli sanatçı kardeşime eşlik etmek üzere bir de orkestramızın konuğu var. Sevgili Dursun kardeşimiz Balparmak. Hoş
0: Dursun
1: geldin.
0: Dursun Akyüz, evet.
1: İnanılmaz keyifle çalıyor. Böyle aşkla, rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi. Aşkla çalıyor. İyi ki varsın babam.
0: Trabzon'dan geldi o da.
1: Evet evet, Trabzon hakikaten.
2: Ayağının
1: evet.
2: Tozuyla. Doğru.
0: Yağmuru da getirdi bugün Erzurum'a.
1: Dursun, seninle birlikte yağmur da geldi Erzurum'a. Gerçi Erzurum da konuda çok masum değil ama. Ne diyelim? Çok teşekkür ederim.
0: Rizeli çok var ya. Rizeli çok olduğu için. İşte mahrum o Büyükdere, İzmir tarafı. Yani şöyle, Birinci Dünya Savaşı'nda zaten o istilayla kıyıdan birçok göç almış Erzurum. Doğru. Rize'den, Trabzon'dan. Doğru. Sonrasında yaylacılıkla o dağlarda, Erzurum dağlarını ortak yayla kullanmışız. Yaylacılıkla da.
1: Ne güzel.
0: Sözüm merttir. Aynı Erzurumlular gibi. Kendilerine yakın bulmuşlar. Bağırlarına basmışlar Karadenizlileri. Kaynaşmışlar. O yüzden böyle dediğim gibi geldiğim, ben hiç memleketime gelmişim gibi geldim yine.
1: Daha nasıl anlatalım? Özlem, var olasın. Çok teşekkürler. Bu arada Allah bağışlasın, 9 aylıkta bir evladımız var değil mi?
0: Evet, evet. Bir 9 ay önce anne oldum ben de.
1: Ömürlü
0: Leyla
1: olsun.
0: İsmi. Edebiyatımızda işte Neşet Ertaş'tan Karacaoğlan'a sevginin, saf sevginin, aha, böyle aşkın temsili bir anlamı olsun istedik.
1: Yani, Leyla, bir
0: o da izliyor
1: olarak
0: şu an bizi. Annemin kucağında, annem bakıyor bu arada Ankara'da
1: yani,
0: ona.
1: Bir metafor olarak Leyla o kadar geniş, evet, o kadar farklı şekillerde hayata dair, işte aşka dair o kadar çok, evet, şeyi ifade ediyor ki.
0: Evet.
1: Hem söylerken hani kulakta da güzel bir şeyi var. Nasıl söyler derler, hani fonetiği itibariyle
0: zarif
1: de çok.
0: Zarif bir telaffuzu tabii, var, tabii, evet.
1: Bahtı isminden güzel olsun.
0: Teşekkür
1: ne
0: ediyorum, çok teşekkür
1: ömürlü
0: ediyorum.
1: Ömürlü olsun.
0: Hepimizin evlatlarının
1: ya
0: bahtı, ömürleri güzel olsun.
1: Güzel olsun. Günal, sen evlisin, çoluk çocuk var mı baba?
2: Tabii.
0: Onun
2: evet,
0: çok tatlı bir oğlu var.
1: Kaç yaşında
2: benim
1: ona?
2: 3 yaşında, 3,5 yaşında diyelim.
1: Paşam
2: bir oğlum
1: benim
2: var. O da izliyor beni galiba. Uyumadıysa şu anda beni izliyor olması lazım.
1: Yanaklarımdan öpüyoruz.
2: Her ikisini de öpüyorum buradan.
1: Tamam, o zaman bir de güzel Türkiye hediye edelim. Olur mu?
2: Olur tabii.
1: Sarı kız diyelim
2: şimdi
1: mi? Efendim? Özür dilerim.
2: Şenlenelim.
0: Hareketlenelim.
1: Olur. Şenlenelim. Hadi bakalım.
2: Hadi buyurun.
1: Ne derler, özür
0: dilerim. Biz de şenlenelim diyoruz.
1: Şenlenelim. Buyurun.

0: Eyvallah. Ya sarı kıza metiyeler düzmüş. Ne güzel kelamlar etmiş iki kıtayla.
1: Tabii.
2: Yani bir de öyle güzel okudu ki tadı damağımızda evet. Kalmıştı değil mi? Çok bir güzel. Üçüncü kıta istiyordu. Aynen. Evet. Bravo.
0: Niye eksik okuyalım? Sesine soluna sağlık.
1: Teşekkür sen, ederim abiciğim.
0: Var ol babam benim. Sizi nefeslendirelim. Ben de bir şey okumaya çalışayım.
2: Çok isteriz. Çok isteriz.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Efendim sözleri Hatay Çetin ve Mevlüt Doğan'a ait güzel bir eser var. Bu güzel şiiri de, bu güzel sözleri de Erdal Erzincan kardeşimiz, üstadımız müziklendirmiş. Feleğe sorduraydım diye onu da ben okumaya çalışayım. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
2: Ağzına sağlık.
3: Sağ olun canım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Böyle bir babanın, böyle bir evladı. Mükerrem Kemertaş'ın, TRT'mizin mihenk taşı. Bir babanın izinden de bu kadar güzel gidilir.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Her babaya nasip olmaz böyle bir evlat. Eyvallah. Hakikaten.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın. İyi ki varsın.
0: Cümlesine rahmet olsun. Cümlenmişlerimize. Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Doğudan Sesler programımız tüm coşkusuyla devam ediyor. Sevgili Özlem'in okuyacağı birbirine bağlı aslında bir blok var. Güzel
1: evet.
0: İki eser var.
1: Biraz Karadeniz'in tabii hareketli eserlerini söyledik. Bizim ağıtlarımız da var. Çok güzel bir Trabzon ağıdımız var. Koryanalı Hüseyin Köse'den derlenmiş kaynak kişi olarak Trabzon yöresine ait. Bu ağıdın peşine az önce bahsettiğim Karadeniz türküleri, besteleri öyle 5-8'lik, 7-8'lik ritimlere, kafiyeli sözler uydurularak yapılmış bir şey değil. Karadeniz'in bölgesinin derin ruhunu, yazgısını sözlerinde hissettirmek çok zordur beste yaparken. Bunu başaranlardan biri de İknur Yakupoğlu'dur. Selam olsun kendisine. Onun güzel bestelerini okuyacağım. Sol tarafımız, sızdağlar gibiyim, sardı beni dumanlar peşine. Dursun Akyüz'ün eşiyle efendim.
0: Bal parmak. Dursun kardeşim. Haydi canım.

0: Daha böyle dolaşmadan direkt ciğere.
1: Direkt ciğere.
0: Tabii.
1: Düz olarak değil
0: aynen,
1: direkt.
0: Aynen. Canlar, yani sizin de şöyle bir misyonunuz var. Efendim, ben Karadeniz türkülerini, babam ticaretle uğraşırdım. Merhume ilk önce ki kendisinin babam yanında çok sık gidip gelirdi. Rahmet olsun. Cemile Cevher'den dinleyerek Karadeniz türkülerine aşinayımdır. Sonrasında Kamil abi, Kamil Sönmez hayat dolu birisiydi. Hepiniz bilirsiniz efendim Kamil Sönmez'i. Rahmet olsun cümlesine.
1: Rahmet
0: anlatmaya.
1: Olsun.
0: Ne hacet.
1: Süreyya Erkan Davulcuoğlu sonrasında.
0: Ah Süreyya abla keza. Ondan sonra İbrahim abi bilirim. İbrahim Can. Sevgilerimiz, saygılarımız, hürmetlerimiz olsun.
1: Selamlarımız olsun. Evet.
0: İnanılmaz enerjiktir. Yani gerçek bir Karadenizli.
1: Bir tanedir o,
0: tabii.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Bu eserleri başka bir enerjiyle okur. Başka bir aşkla okuyor efendim. Karadeniz türkülerini hakikaten İbrahim Can'dan dinlediğiniz zaman başka bir şey yaşıyor. Dolayısıyla sizler de yani o misyonun, o geleneğin işte temsilcilerisiniz. O bayrağı efendime söyleyeyim. Taşıyıcılarısınız bayrağın. İşiniz de kolay değil. Yani koca büyük bir Kuzey Anadolu efendime söyleyeyim. Evet. Karadeniz boyunca, o hat boyunca. Çünkü İbrahim abi şey derdi. Bir düzlük geçtiğiniz zaman bizim Karadeniz'de oyun değişiyor. Aynı sözün melodisi değişiyor.
1: Şive değişiyor.
0: Dolayısıyla inanılmaz zengin farklılıklar var. Tabii. Yani muazzam bir malzeme var. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yükünüz de ağır. Sesinizde
1: horon okurken de böyle rapçiyle aynı görevi yapıyoruz biz. Zor onlarda özellikle. Birazdan örneğini göreceksiniz.
0: Kimi mesela Karadeniz Türklerini ben okuyamıyorum. Tekerleme gibi geliyor bana. Yok okuyayım. Gerçekten benim dilim dönmüyor. O da tabii yöreye has başka bir şey.
2: Şimdi hem söyleyip hem oynayacağız bir de o var. Aynı anda yapabilecek miyiz ikisini?
1: Şimdi herhalde Ünal...
0: Şimdi ha bu yalan dünya, ha
2: bu
0: yalan dünya.
2: Çok özür dileyerek bir isim daha söylemem
0: lazım. Tabii lütfen.
2: Sevgili büyüğümüz Bülent Aslan.
1: Bülent abi. Emekli oldu, yeni emekli oldu. Bravo.
0: Sağlık saat versin.
2: Selam olsun, ellerinden öpüyoruz.
1: Selam olsun.
0: Bülent abimize.
1: Bülent abimiz bir tane.
2: Allah'ın statıyla geçireceği bir emeklilik.
0: Evet. İbrahim abimiz de çok zor bir hastalık atlattı. Geçmiş olsun, şifalar olsun.
2: Çok geçmiş olsun. Evet.
0: Sağlık, sıhhat diliyoruz. En kısa zamanda.
2: Bülent abinin Erzurum geçmişi var biliyorsun değil mi bu arada?
0: Bildiğim kadarıyla buradan başlama Bülent abi de. O da nevi şahsına münhasır. Enteresan.
1: O da Rize Hemşin yöresi ağırlıklı okur.
0: Evet. Ama halis muhlis bir Karadeniz. Evet. Dinlediğiniz zaman konuşurken.
1: Valla emekli olana kadar böyle saatinde o kadar disiplinlidir ki kendisi. Ne? Bizde. İyi ki de öyle ustalarımız oldu önümüzde.
0: Biz de
1: onlarla çalışma imkanı bulduk. Saydığınız isimlerin haricinde işte Bülent Aslan'ı da hatırladığın için. Ünal hakikaten. Yani evet bir okul TRT. Bizler 2015 yılında TRT ailesine katıldık. Ben konservatuar mezunuyum. Ünal da keza öyle. Ama asıl o TRT kapılarından girince başladı her şey. Ustalarımızı dinledikçe aslında her şeyin böyle notu okumak, matematiksel böyle türkü okumanın...
0: Sadece melodiyi seslendirmek gibi bir şey değil ki.
1: Evet.
0: Bak ne güzel anlatıyorsun. Gördüm. Mesela bir esere dair enforme ediyorsun. Arka planını bilince okuyacağın eserin ifaden de ona göre şekilleniyor. Ona göre bir anlatım çıkıyor ortaya.
2: Evet.
0: Yani
2: sen de bizim ustamızsın burada.
0: Estağfurullah.
2: Biz de bir sınav veriyoruz yani.
1: Estağfurullah.
0: Az evvel dedik yani kulaklarını çınlattık Erdal Erzincan hep şey derdi bazen konuştuğumuza. Kardeş diyor. Öğrenci geldik, öğrenci gideceğiz.
1: Ne güzel söylüyorsun.
0: Bu iş böyle. Güzel. Öğrenci geldik, öğrenci gidiyoruz. Ömür mü yeter? Koca bir Anadolu. Çok kelam ettim. Çok özür dilerim. İzleyenlerimizden de sizlerden de çok güzel. Ha bu yalan dünyadan. Senden
1: alamadım
0: dinliyoruz.
1: Alamadık ahımızı.
0: Çok dertli oldu bu.
1: Çok dertli oldu.
0: Alkışlarınızı inan sofu olun içine.
2: Teşekkür ederim.
0: Haydi bakalım.

0: Sözler nasıl ama Tuncay abi?
1: Dedim ya işte hani kadın eli, hanım eli dediği zaman iş başka oluyor.
0: Ne güzel
1: anlatım
0: söyledin.
1: Anlatım başka, ifade başka, derinliği başka, daha naif.

0: Teşekkürler. Var olasın kardeş.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bunun kaynak kişisi kimdi?
1: İhsan Eyüboğlu.
0: İhsan Eyüboğlu abi. Çok güzel.
1: Trabzon, Maçka'dan. Buradan selam olsun ona da.
0: Selamlar olsun. Nimetler olsun efendim. Gönlü yüreği dert görmesin ne diyelim.
1: Evet. Bu repertuardaki güncel türkülerden bir tanesi ve severek söylediğimiz türkülerden de biri.
0: Repertuara yeni girmiş bir eser, evet, o zaman. Evet. Çok güzel. Çok güzel dedim ya, sizin işte böyle bir misyonunuz var. Yani işin evliyatı dışında işte repertuara girmiş böyle güzel eserler de var. Onlara ses olmakla da yükümlüsünüz. Evet. Avazınız sesiniz daim olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ne güzel canlar. Siz yine ben nefeslendireyim. Şimdi ben bir eser okumaya çalışayım. Efendime söyleyeyim. Bir zamanlar, yakın bir zaman, çok da uzak değil de, öyle hasbelkader bir şeyler kaleme alıp ben müziklendirmiştim Leyli diye, aslında bir tarafıyla Leyla Gece.
2: Çok mutlu oldum.
0: Aynen. Leyli Leyli diye bir eserimiz var. Onu da ben okumaya çalışayım efendim. Buyurun canlar.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Güzel abim.
2: Gönlüne sağlık.
1: Anneannem derdi ki, rahmetli anneannem, benim sesim çok türkü söyletirdi bana öyle Rize'de, köylerde, balkonlarda. Derdi ki senin Rabbim senin sesini öpmüş de göndermiş derdi. Aynı şeyi ben sana söylüyorum Tuncay abicim. Rabbim senin sesini öpmüş de göndermiş.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Kurban olurum.
1: Vallahi.
0: Ay kurban olurum. Çok. Ne diyebilirim böyle böyle mahcup oldum. çok teşekkür ederim. Allah herkesi başka bir özenle, başka bir güzellikle yaratmış Yaradan. Evet. Kurban olduğum. Efendime söyleyeyim. Şimdi sevgili Özlem'in sesinden. Kar yağı yağı diye.
1: Evet, horon yavaş, muydu bu horon, eser horon, miydi? Horon. Daha da hızlanacağız.
0: Oynayacağımız eser bu muydu?
1: Oynayacağımız en sondu. Yok oynayacağımız.
0: Ha evet, bunda oynarsanız o da kabulümüz.
1: Bunda da oynarız.
2: Biz hepsini de oynarız.
0: Biz hepsini dinleriz.
2: Sen hangisinde oynamamızı istiyorsun? Sen onu söyle.
0: Ya babam mesela burada da olur. O kavilleştiğimizde de olur. Hepsinde olur. Bence. Vakit var. Evet.
2: Kar ya ya.
0: Daha kaç oran oynanır?
1: Varsa Trabzonlu, Rizeli hemşehrilerimiz yerinde oynasınlar değil mi? Keyifli olur.
0: Tabii tabii tabii. Evet. Valla sofra sizin. Peki. Hem okuyun hem oynayın. İster oynayın. İster okuyun oynayın. Nasıl isterseniz efendim, alkışa göre olay şekillenecek sanırım.
1: O zaman söz Dursun'da. Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım Dursun.

0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
1: Efendim, alkışlar Özlem İngör Karaves Bina Sofoğlu için olsun. Ayaklarınıza sağlık, sesinize, solunuza sağlık. Şöyle bir handikap var. Eserler hem hızlı,
0: hem oynamak,
1: hem okumak. Yani başka bir şey istiyor, böyle bir dayanıklılık, mukavemet istiyor. Bak, nefes nefese kaldın, gördün mü?
0: Kaldık, evet.
1: Çok güzel ya, ayaklarınıza sağlık.
2: Teşekkürler.
1: Ya Karadeniz'in dedik ağıt falan vesaire ama bu tarafı da çok keyifli, çok neşeli.
0: Evet.
1: Vallahi çok güzel.
0: Bu tarafı da derdini, kederini böyle atmış. Aslında bu horonların çıkış sebebi de çok zor coğrafi şartlarda çalışmaktan kaynaklanıyor.
1: Karadeniz
0: yani
1: mi çok
0: o kadar
1: zor?
0: Yoruluyorlar
1: ya,
0: ki çay biçerken.
1: Ya.
0: Ay, çay biçerken, fındık toplarken o kadar zorlanıyorlar ki. Böyle bir mola verdiklerinde işte böyle güzel türkülerle keyiflerini.
1: Mola verip böyle mi dinleniyorlar?
0: Böyle dinleniyorlar. Bize öyle. Bizde bir ezan durduruyor bizim horonu. Başka bir şey durdurmaz. Saatlerce oynarlar.
1: Çok güzel ya.

0: Ama Karadeniz'de kadın bayağı böyle bir şey, nasıl söyleyeyim, aktif hayatın içerisinde. Hani o çay toplamakta da, fındık toplamakta da,
1: Çok aktif ama.
0: değil mi?
2: Evet.
1: Tabii. Yani hayatın bütün yükü onda. Kadında.
0: Hani
1: Bir
0: ben aklıma
1: fotoğraf
0: geldi
1: vardır
0: de
1: ya.
0: demeyeyim dedim, sen söyle.
1: Tabii, ya bir o sembolik bir fotoğraf vardır ya şeyde. Hepimizin gördüğü
2: Sırtında çay
0: Aynen
2: sepeti.
0: ya. Aynen.
1: çay bohçası veya
0: Aynen.
1: odun
0: Aynen.
1: yığını falan. Bu her şeyin özeti gibi.
2: Aslında böyle sinirli agresif olmasının da nedeni o. Hani bir şekilde o yorgunluğunu atması lazım. Ya
0: Sinirli mi
2: işte
0: Karadeniz
2: eşinden,
0: kadınları?
2: ya çocuğundan o tiz sesiyle böyle bağıra bağıra hani Karadeniz
0: Sinirli
2: kadını biraz böyle
0: misiniz?
2: biraz yani. Biraz.
0: Ne diyeyim ya, var olun.
1: Coğrafya kaderdir diyelim.
2: Coğrafya
0: Coğrafya güzel coğrafya. Coğrafyaya laf yok.
2: Evet
0: Çok güzel
2: bence.
0: coğrafya
2: Yani
0: vallahi.
2: biraz
0: Elbette.
2: torpil geçmiş bize değil mi? Yani
0: Kesinlikle.
2: torpil bayağı
0: Ege,
2: geçmiş.
0: Karadeniz. Yani
1: Bence
0: başka
1: tam da
0: yeşilin
1: geçmemiş
0: yeşilin
1: aslında.
0: her tonu var.
1: Tabii ki. Biliyorsun bizim çaylıkları. Şöyle.
2: Hah yani zor ama
1: yani
2: işte.
1: yokuşta.
0: Dinlendiniz mi? Nefes.
2: Dinlendik, dinlendik.
1: Ben doymadım valla. Finalde bir daha oynarız.
0: Tamam, o zaten
1: Tabii.
0: bu hesapta yoktu. Şimdi şu
1: Evet.
0: Zigana Dağı'nı alalım mı? Eski Zigana Dağı'nı.
1: Tabii.
0: Ondan sonra Habura'dan Görünür'de mi vardı?
2: O
0: Oyun
2: işte
0: hangisine?
2: o en hızlısı. Rap yapacağız.
0: Orada
2: Onda.
0: mıydı oyun?
1: En
2: Evet.
1: hızlısı.
0: Ya bilmem, hızlısı yavaş hepsi kabul. Ama oyun orada mıydı?
2: Oyun
0: Kavileşme.
2: orada.
0: Tabii.
2: Oyun
0: Ha,
2: orada.
0: tamam. Şu Esti Zigana Dağı'nı bir alalım. Dursun. Hadi kardeş. Zigana
1: Dursun
0: Dağı'nı
1: yak
0: bir
1: burayı
0: estir.
1: hadi.

0: Ünal, çok teşekkürler canım benim.
1: Teşekkür
0: ya.
1: Ederim.
0: Sesine soluna sağlık olsun. Şimdi şöyle bir hiç yani prova etmedik bahsi de geçmedi ama ya Karadeniz'de şöyle çok güzel bir melodi var. Böyle modülasyonlu gibi. Yaylanın soğuk suyu da deldi barı. Ya şimdi bir kıtoksak ya. Ha buradan o yani nazara nazara ikimizi diye koysunlar seninle mezara.
2: Seninle mezara. Ha,
0: nereden çalalım bunu okuyalım?
2: Bir ortak bir ton şimdi soprano tenor zor. Seyircilerimiz evet zor olur. Biraz tizleştirelim. Ben feragat edeyim. Fa yapabiliriz. Zor mu? Sol.
0: Sol.
2: Sol var tamam. Ha, sol varmış.
0: Handusun. Dam dam dam day dam dam dam. Ram da da ha sol alalım bir özür dilerim. Sol. Ha aynı.
3: İşte ustalık öyle bir şey.

0: Bana tiz geldi, bana söylettiniz.
1: Allah rahmet eylesin efendim. Dedim ya, Cemile Cevher'den kulağıma nakşedilmiş. Evet, Karadeniz'in böyle o keyifli, o güzel türküsüdür, melodisidir. Çok teşekkür
0: İyi
1: ederim.
0: İyi ki de geldi aklına.
1: Bizim Karadeniz'in sevgili Ömür de bu akşam böyle valla mest oldu. Böyle nasıl keyifle dinliyor. Evet. Valla yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Biz şu oyun alabilir miyiz peşin vakit varken? Onu bir halledelim. Habura'dan görünür müydü?
0: Habura'dan görünür. Kum yatak değil Tonya. Sevdim de alamadım. Ey gidi yalan dünya.
1: Alkışlarınızı efendim Özlem İngör Karabey ve Nasofoğlu için.
0: Dursun Akyüzü. Asıl şimdi burada göreceksiniz. Bir kemençecinin ustalığı horonda. Horonda belli olur.
1: Dursun.
0: Arada şimdi dolaşacak
1: teknik
0: o.
1: Teknik olarak imkanın var mı? Ayağa kalkabilme şansın var mı? Kablon yetecek mi? Sen
0: gel,
1: de kalk babacığım.
0: Gel Dursun yanıma
1: Reci
0: gel.
1: Reci bize ne diyor şu anda bilemiyorum ama. Tamam kalk oradan.
0: Oldu tamam, kulaklık sıkıntı.
1: Sen kalkmıyor mu?
0: O biraz arada gelsin.
1: Tamam,
0: arada
1: hadi gelsin. Hadi. Hadi buyurun.

0: teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
1: Vallahi kocaman bravo. Siz oynadınız, ben yoruldum. Eser de ayrı. Tekerleme gibi. Hakikaten rap.
0: Zordur biraz, evet. Evet.
1: Canlar doğru. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ayağınıza sağlık. Gönlünüze sağlık. Ömrünüze bereket olsun.
2: Allah razı olsun.
1: Bunu saymayız. Bir daha bekleriz.
2: İnşallah.
1: Stüdyomuz şenlendi.
0: Şeref duyarız. Gerçekten.
1: Şeref bize aittir efendim.
2: Burada güzel olmak çok efendim. Güzeldi.
1: Keyifliydi. Vallahi
2: gerçekten.
1: Umarız ekranları başındaki izleyenlerimiz için de keyifli bir Karadeniz akşamı olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, sizlere Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programı ile seslendik. Yayında, yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Herkese çok teşekkürler ediyoruz. Herkes adına sizlere çok teşekkürler ediyoruz. Keza stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımıza. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek türkülerle kalın. Sevgiyle kalın. Türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz efendim. Hasan gelsin o zaman. Dikkat eyleyelim.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yene bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 70

Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Aslı olan şarkılarda yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Bazen biraz hüzünlü olabilir ama genelde hep mutluluk dolu bir akşam. Güzel bir yaz bizim olsun inşallah. Bugün yine çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler? Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Keremcan için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu nasıl? Müthiş orkestra. Harikasınız.
1: Orkestra. Nasıl? Tarkan Ergüzel ve müthişler. Değerli ekibiyle her salı burada böyle meşk ediyoruz.
0: Harikasınız.
1: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle. Ya,
0: teşekkür ederim efendim.
1: Ay, şu düştü, şunu alalım bari. Görüntümüz güzel olsun.
0: Güzel olsun.
1: Evet. Nasılsın? Herkes seni çok özledi bu arada.
0: Evet, ben de evet. Sizi.
1: İyi ki geldin. Peki neler yapıyor son dönemde sevgili Kerem?
0: Kerem deme, annem seyrediyor. Keremcem demen lazım.
1: Annenin ellerinden öpüyorum. Evet,
0: lütfen.
1: Nerede
0: lütfen.
1: Annemiz şu anda?
0: Bodrum'dalar.
1: Bodrum'dalar.
0: Biz de bayramda gidemedik ama evet. Sonra gideceğiz.
1: Ha, bak
0: ellerini
1: git.
0: Ellerini öpeceğiz tabii git. Ki. Tabii ki.
1: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
0: Ah, demeli. Ah,
1: yani
0: demeli.
1: Ben biraz yaralıyım
0: demeli,
1: ya.
0: Demeli.
1: Anneler benim için çok kıymetli, çok kutsal.
0: Hepimiz için.
1: Ha, herkes için tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Benim işte çocuğum olmadığı için bir de.
0: Canım benim.
1: O yüzden başka bir yeri var.
0: İyisin.
1: Annem hem çocuğum gibi de o sebeple böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
0: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
1: Sevgilem.
2: Sevgilem.
1: Ha, sevgilim.
0: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleriz ama biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
1: Ne evet. Güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Anneciğini de ellerinden öpelim.
0: Sağ olun.
1: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz. Bayılıyoruz, çok seviyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten. Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı? Ya,
0: müzik benim kalbime giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında, sahnede olmayı, oyunculukta çok seviyorum. Ama müziğin yeri ayrı tabii ki benim için. Evet, aynı.
1: Peki, en son yaptığın televizyon dizisi neydi?
0: Dün bir kanalda bir televizyon
1: tekrar
0: filmimiz yayınlandı.
1: Ha,
0: evet.
1: Yanlış görmedim. Ne
0: evet,
1: bir dizi
0: evet.
1: Mi acaba dedim bir an.
0: Benim de haberim yoktu. Yapımcının
1: neydi
0: da
1: o?
0: Haberi yokmuş.
1: Sürpriz.
0: Neydi ismi? Unuttum bir yılda tabii ki. Bir
1: o
0: yıl
1: zaman
0: önce
1: kaç dizi yaptın
0: için.
1: Diye sorayım.
0: Ben herhalde 7-8 dizi yapmışımdır.
1: Ha.
0: Konuk olduklarım hariç.
1: Hayır, çok evet, güzel. Evet, peki evet. En son proje neydi?
0: Kimse bilmezdi en son uzun proje.

0: projem. Çok da sevilen, seyredildiği ATV'de bir projeydi. Kimse bilmezdi. Çok özledim setleri.
1: Özledin
0: Sahneyi de,
1: mi?
0: setleri de. Aynen,
1: Valla var mı bir
0: aynen.
1: şeyler?
0: Olacak. Olacak inşallah.
1: Hayır, sahnede muhteşem bir enerjiye sahip. Kendisini bir arkadaşımızın düğününde, çok sevdiğimiz arkadaşlarımızın
0: Aynen.
1: düğününe biz arada gidiyoruz. Böyle tabii ki bizi davet edince kırmamız mümkün olmuyor. Muazzam, lütfen dinlen
0: Sahneyle.
1: biraz
0: Yo
1: da.
0: yo yo. Yo
1: Oturmak
0: yo
1: istersen. Ben
0: yo
1: böyle
0: yo.
1: hiperaktivitem olduğu
0: Tamam
1: için hep
0: tamam.
1: ayakta. Gerçekten muazzam bir sahne performansı
0: Teşekkür
1: vardı
0: ederim.
1: arkadaşımın. Burada da artık biraz bizi okursun şarkılarından.
0: Tabii ki ama şey hani kah hüzünleneceğiz, kah eğleneceğiz dediniz.
1: Hı.
0: Benden iyi gene hareketli şarkı bu çıkacak. Büyük
1: En
0: ihtimalle bugün.
1: hareketlimiz bu mu?
0: Onun da ismi Aşk Bitti.
1: Aşk
0: Yani
1: bitti.
0: ne kadar
1: Ah,
0: eğlen.
1: gerçekten ya. Hep biten hüzünlü şeyler. O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
0: Hadi
1: Sen istirahat
0: bekliyorum.
1: ederken,
0: Keyifle
1: soluklanırken.
0: dinliyorum.
1: Hadi o zaman şefim, buyurun.

0: teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay, harika misin? Değil mi? Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerimde de yer veriyorum.
0: Nefis.
1: Sevgili rahmetli Edip Akbayram hocamızı ana ana.
0: Çok güzel oldu.
1: Hüzünlü. Evet çok güzel oldu.
0: Değil, buradan da almış olduk
1: evet,
0: bir kere daha.
1: Evet almış olduk. Alkışlarına gitsin.
0: Evet alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinizde beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de, TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte... Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1.750.000 satmıştı
1: ne
0: ilk
1: güzel,
0: albümüm. Düşünebiliyor
1: güzel.
0: Musun?
1: Vay, vay, vay, vay.
0: Ve şey vardı, bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız, denetimden
1: tabii.
0: Geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde. 10 şarkım denetimden geçiyordu.
1: Harika.
0: Ya da komple albümüm. O yüzden o geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki
1: burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama TRT Müzik'e gelip bir müzik programına katılmak eminim her zaman güzel müzik çıkacağından. O yüzden ayaklarım hep koşa koşa geliyorum.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ay biz de bayılıyoruz sana.
1: Teşekkürler.
0: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
1: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonra hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor ya. Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet.
0: Söyleyince nazara mı geliyor sence?
1: Gibi hissediyorum.
0: Gerçekten
1: bilmiyorum.
0: Mi?
1: Bilmiyorum tabii ki.
0: Ya ben de hiç tutamıyorum kendimi. Hemen söylüyorum.
1: Çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor.

0: Ya tabii
1: Bence
0: ki
1: de.
0: her yaşta, her yerinde o hayatın hayal kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu
1: Ay,
0: kaybettiğimizde
1: bence de.
0: olmaması gereken
1: O
0: şey
1: zaman
0: özellikle
1: hayal
0: bizim gibi
1: kurmaktan
0: insanların.
1: vazgeçmeyelim efendim. Bence de bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsak gerçekten onu kodlamak, dua etmek çok güzel, büyük bir enerji bence. Ben şunun için sordum. Bu da benim böyle kalbimde yatan hayallerden, sevgilerden biriydi müzik yayını yapmak. Aslında benden ziyade rahmetli annemin arzusuydu.
0: Aa, ne güzel.
1: Bakınız, öyle bir tevafuk oldu ki bunu söylemek istiyorum ve hemen sonrasında senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs'ta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam, bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama aslında senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi. Ve ben burada yayınımda annem için şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol, böyle
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: hissiyat.
0: Tabii ki.
1: Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan? Hani
0: Olur.
1: son bir kez şarkınla da, ama son bir kez olmasın. Devamı da
0: Olur
1: gelsin bu
0: tabii
1: arada.
0: ki. Tabii ki.
1: Teşekkürler.
0: Tabii ki.
1: Buyurun.

0: Teşekkür ederim.
1: Ne
0: Teşekkür
1: yaptın
0: ederim.
1: bizi
0: Sağ
1: ya?
0: olun. Bu
1: Aldın
0: şarkıyı
1: böyle.
0: söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten.
1: Ya bunu ne zaman
0: Her
1: besteledin?
0: söyleyişte
1: Evet, o an.
0: başka duygular, ama başka duyguları hissediyorsun ya, o zaten
1: Peki bu
0: heyecanlı olan. Bir
1: şarkıyı
0: şarkıyı 100
1: sana
0: defa
1: ne
0: söylesen.
1: yazdırdı? Nasıl bir
0: Benim
1: duygu?
0: bütün şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
1: Biliyorum,
0: Biliyorsun.
1: biliyorum işte.
0: Biliyorsun.
1: Bunu yazdıran aşk nasıl bir
0: O
1: aşktı? Yok,
0: peçe
1: yok bitti. Bitti.
0: magazin
1: Magazin
0: programı
1: yok
0: ne ama.
1: vallahi bize öyle şey yapmam. Çok samimi söyledim
0: Ama
1: gerçekten.
0: şarkı çok güzel değil mi?
1: Şarkı
0: Şarkılar
1: çok
0: çok
1: güzel.
0: güzel değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede
1: Evet.
0: defalarca söyleyip benzer duygular ama
1: Kerem,
0: her
1: Kerem, ne
0: seferinde
1: zaman evlenmeyi
0: farklı duygular.
1: düşünüyorsun?
0: Aa, öyle planlar
1: Yani.
0: yapalım, tamam.
1: Evet, yani var mı öyle bir planın?
2: Var mı öyle bir
1: Çok
2: plan?
1: güzel bir şey.
0: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı
1: Var mı?
0: bir
1: Aa,
0: tabii ki
1: süper. Çok
0: ailesini de
1: güzel.
0: çok seviyorum onun. Onlara
1: Harika.
0: da
1: Ne güzel.
0: seyrediyorlarsa selamlarımı, saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet
1: Ya
0: işi
1: bir şey
0: ya.
1: diyeyim mi? Ben şimdi evlendim. Çok mutluyum Allah'ıma. Çok şükürler
0: Evet,
1: olsun
0: çok
1: Rabbime.
0: tatlı bir eşim var.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben herkesi böyle hani bekarsa, yaşı da gelmişse hani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun? Rabbim nasip etmedi bana ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
0: Ne
1: Bir de benim
0: güzel.
1: sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü
0: Evet, çok
1: biliyorsun.
0: yüksek.
1: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm, yine bir ailenin yüzünü
0: Çok
1: güldürebiliriz.
0: teşekkür ederim. Beraber yapalım.
1: Ya yapalım.
0: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Helal olsun sana.
1: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var
0: Tabii
1: derim her
0: ki.
1: zaman.
0: Tabii ki öyle.
1: Sonrasında yani inşallah sana da nasip olsun, kız istemeye gideyim, ben de
0: Tamam, olur.
1: geleyim.
0: Tamam. Arayacağım
1: Bu
0: seni.
1: arada biz Kerem'le nerede tanıştık? Onu
0: Kerem
1: söylemek
0: deme,
1: istiyorum.
0: Keremcem deme.
1: Keremcem'le nerede tanıştık? Rotahane'de tanıştık. Rotahane
0: Evet.
1: Türkiye'yi gezen ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı tamamen bireysel yapılan bir programdı. Ve o da ben de varım Türkiye'yi tanıtmakta dedi.
0: Tabii ki.
1: Ve o da sağ olsun bizim her gezimizde
0: Tabii ki.
1: sevgili Pervin Ersoy, sevgili
0: Pervin Ersoy,
1: Bilge
0: sevgili
1: Kuru.
0: Bilge Kuru,
1: Evet, biz
0: aynen.
1: böyle Türkiye'yi gezdik ve
0: Harika bir
1: sosyal medya
0: dostluk yarattılar.
1: hesaplarımızdan
0: Dostluklar yarattılar ve bütün
1: güzellikleri
0: Türkiye'yi,
1: paylaştık.
0: evet, güzellikleri paylaştık.
1: Tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için hani hep insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz buralara dikkat çekmek
0: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezgin babam ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben, 3
1: Güzel. Çok
0: yaşındayım.
1: şanslısın.
0: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdik? Karadeniz'e gidiyoruz. Peki
1: Planlıyorsun.
0: ne kadar yokuz? 21 gün
1: Ne
0: yokuz. 3
1: diyorsun?
0: 3 hafta mesela oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün
1: Çok
0: Türkiye'yi
1: güzel.
0: gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o
1: Ne
0: çıkarttı.
1: güzel.
0: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u. Dedi ki sen bir daha
1: Ay canım
0: gezmezsin
1: benim.
0: buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
1: Ay canım benim. Ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir
0: Öyle.
1: şansımız olmadı. Peki, dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin
1: Bu
0: Keremcem, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili Burhan'a bütün alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler. Zaman zaman böyle programlarımızda sizin okumanızı çok arzu ediyorum. Sizin o güzel sesinizi tüm Türkiye duysun istiyorum. Güzel sesli, sanata gönül vermiş herkese saygı duyuyorum. Başta siz değerli orkestram. Size saygı ve sevgiyle sarılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
2: Sen bu repertuarı benimle paylaşsaydın,
0: hani ne güzel oluyor
2: beraber
0: işte.
2: Şey bölüşürdük
0: Ben
2: şarkıları.
0: istiyorum ki.
2: Böyle spontan oldu ama
0: Ne
2: çok
0: güzel oldu.
2: sevdiğim şarkılar var
0: Fark ettim
2: repertuarımda şu
0: gözünden.
2: anda. Evet.
0: Ya ben böyle olunca şey diyorum, yanındaki konuk böyle hani otursun ben değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin sanatçım, konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne isterse okusun. Peki şimdi
2: Evet.
0: sırada ne var sevgili Keremcan?
2: Sırada yeni şarkımız
0: Üzgün
2: var.
0: üzgün. Aa bir dakika, bu senin en yeni şarkın değil mi?
2: Evet, üzgün
0: Ay klibini
2: üzgün.
0: de
2: Evet,
0: lütfen
2: gelecek
0: klibinden bahset.
2: inşallah
0: Önce bir
2: arkada.
0: bahsedelim klipten.
2: Şöyle şarkı Kutup Atatuncer'in, benim asker arkadaşım, müzisyen olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış şarkısı sevgilim Melek Mosso'nun okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
0: Kime?
2: Melek Mosso'ya.
0: Verdi yani.
2: Evet
0: sonra
2: evet.
0: ne oldu?
2: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye vermiyorsun bu şarkıyı
0: Benim.
2: hemen. Bütün şarkıların önüne aldım
0: Süper.
2: ve çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik buna.
0: Ve çok popüler şimdi
2: Evet
0: yapay
2: ama
0: zeka klipler.
2: gerçek İstanbul mekanları, atıyorum Bebek Süreyya
0: Nefis.
2: Lokantası, Sena da sevgili kız arkadaşım stylist olduğu için
0: Çok sevindim. Şanslı.
2: o da kostümleri yaptı, yapay zekaya kostüm. Çünkü nasıl prompt girdiğin çok önemli.
0: İnanmıyorum.
2: Evet ve 20 yıldır arkadaşım olan Gökhan Ünlü, 3 klibimi çeken
0: Evet.
2: Gökhan Ünlü
0: Ay, çok merak
2: çok
0: ettim.
2: güzel, hiç yapılmayan şekilde ağız senkronu falan var
0: Süper. Şu an
2: klipte.
0: hazır diyor ekibim.
2: Evet, hadi.
0: Hadi o zaman bir bakalım. Neler olmuş üstüne konuşalım lütfen.

0: Diyor ki kıyamam gözyaşlarına, kıyamam yalnızlığına, ne olursa.
1: Ne olur son bir şans daha ver aşkımızın güzel hatırına.
0: Güzel hatırına.
1: Çok.
0: Ay evet. Verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir.
1: Bilmiyorum,
0: bence güzel.
1: Bilmiyorum, sormak lazım
0: yani,
1: tabii ki.
0: Vermek herkes, gerekir bence. Yalnız muazzam güzel bir klip olmuş. Çok
1: teşekkür
0: iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen
0: gerçekten
1: arkadaşlarıma
0: emeği
1: çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten
1: başta
0: sen
1: kutup
0: de muazzam yorumlamışsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel olmuşsun.
1: Çok özlediğimiz 70'ler sesi, sound'u nasıl yakışmış ben söylemek çok keyif verdi bana.
0: Ve çok son dönemde çok popüler biliyor musun? Tekrar bir dönüş var o döneme,
1: evet,
0: biliyorsun.
1: Evet, 90'lara döndük, 80'lere döndük ama evet 70'ler evet çok güzeldi.
0: Bak şimdi mesela üzerindeki gömlekten bahsedeceğim. Çok acayip farklı ve değişik. Özel evet, dikim olsa gerek.
1: Evet, çok
0: bayıldım.
1: Güzel bir modacı.
0: Evet. Biraz bahset lütfen, hangi döneme tarzı bu biraz? Barok.
1: Bir fotoğraf çekimi yapacağız.
0: Evet.
1: Yarın Büyükada'ya gidiyoruz.
0: Ne
1: orada
0: diyorsun?
1: Fotoğraf çekimi yapacağız.
0: Nefis.
1: Ben de canlı yayın olduğunu unutup mekan söyledim. Şimdi herkes akın geliyormuş.
0: Geliyoruz, toplanın gidiyoruz diye.
1: Çok sevdiğim bir modacı.
0: Evet. Stylistimiz kimdi?
1: Stylistimiz tabii ki Sena Setcan.
0: Tabii ki, sevgiler. Ellerine,
1: sevgiler,
0: emeklerine sağlık
1: sevgiler
0: olsun.
1: Halil galiba. Ya çok kusura bakma.
0: Olur ama
1: ne
0: canlı
1: olur,
0: yayın
1: olur,
0: bu. Ama çok güzel. Yayın. Sosyal medyanda paylaşırsın.
1: Evet,
0: çünkü
1: evet,
0: herkes
1: evet
0: merak edecek eminim. Çünkü
1: tamamdır.
0: Çok şık.
1: Tabii
0: cidden
1: ki
0: çok beğendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Mesela Savaş Bey burada. Ben Savaş'a bir tane bundan hemen siyahını yaptırayım.
1: Tamam.
0: Çok güzel olmuş.
1: Ben hediye
0: orkestra şefime
1: o
0: de olur. O kadar beğendik
1: tamam,
0: yani. Hediye edeyim dedi, duydun mu? Canımsın.
1: Tabii ki,
0: nasıl
1: tabii
0: jantidir
1: ki
0: her zaman. Çok kibarsın. Çok teşekkür ederiz. O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok.
1: Tamam.
0: Hadi.

0: Çok teşekkürler. Hiç durmayalım.
1: Harikaydın.
0: O evet. Zaman çok harika bir şarkı var. Ah bir ateş Kerem. Hadi. Hadi dinleyelim senden.
1: Olur. Çok.
0: Olur mu?
1: Tabii ki. Çok acı bir çok türküsü var. Hikayesi var biliyorsun bunun. Dumlupınar denizaltısı. Kurtuluş Savaşı sırasında. Evet. Aşağıda kalıyor. Ay. Ve ilk başta sigara içmeyin ve konuşmayın diyorlar. Sonra da konuşabilirsiniz ve türkü çağırabilirsiniz diyorlar ve bu türkü yakılıyor. Ah bir ateş ver.
0: Harika.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: Gerçekten
1: ol.
0: Muazzam oldu bu, biliyor
2: çok
0: musun?
2: Sağ ol.
0: Çok çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: Çünkü
0: teşekkür ederim.
1: O kadar dokunaklı hikayesi bir hikayesi var ki. Çünkü onlar bizi bugünlere taşıdılar.
0: Hayır, gerçekten öyle.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Çok çok
0: saygı ve minnetle anıyoruz
1: minnetle
0: tabii ki.
1: Anıyoruz.
0: Her zaman. Keremcan çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi, biliyor musun? Bitti süremiz.
1: Öyle
0: çok
1: mi?
0: Hızlı akıp
1: tamam,
0: geçmedin
1: mi? Tamam, hadi gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun, kapanış yapıyoruz. Ben tamam. Önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum. İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Seni bir daha bekliyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Hem beyefendi kişiliğinle, hem örnek duruşunla, güzel sesinle ve yeteneğinle iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım.
1: Ben çok
0: sağ ol.
1: Teşekkür
0: Şerefler
1: ederim.
0: Verdi.
1: Beni çağırdığın için
0: ne
1: çok
0: demek?
1: Sağ olun. Böyle güzel bir orkestra
0: çok
1: ve böyle insanlarla tanıştırdığın için TRT Müzik ekranlarında seninle birlikte olmak keyiften aslıcığım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Asıl olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Keremcan'a bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
1: Tamam oğlum.
0: Hep romantiksin ya.
1: Tamam.
0: Hadi o zaman.

0: İlan! İlan!
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Evet sevgili dostlar, sevgili TRT Müzik izleyicileri, Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.
1: Aşk ve Ötesi albümümüzde de yayınladığımız ilk şarkımız Yeter Ki ile başladık. Söz ve müziği sevgili Fikret Kızılok'a ait olan çok nadide bir eserdi.
2: Kıymetli izleyicilerimiz, evlerinize, şu anki bulunduğumuz ortamıza konuk olduk. Sizler de bize konuk oldunuz. Hepiniz hoş geldiniz.
0: Evet arkadaşlar, çok güzel bir eserle açılış yaptık. Fikret Kızılok gerçekten ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Çünkü sözlerini, yazdıklarına dikkat ettiğinizde ki o bir dönemin kültürü olmalı herhalde. Her söz yazarı şair kalitesinde yazıyor eserlerini.
2: Evet.
0: Bu çok kıymetli bir şey ve bir başka ustanın eserine geçeceğiz şimdi.
1: Akşam güneşi çalalım mı?
0: Evet, kendi tarafımızdan geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım.

0: Evet.
1: Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Aranjere sağlık.
0: Estağfurullah.
1: Aldı
0: Yani
1: bizi götürüyor, dalgalandırıyor.
2: Abi kalemine sağlık vallahi.
0: Çok
2: billahi.
0: Teşekkür Okumaktan ederim. Orhan Baba da
2: en keyif aldığım eserlerden biriydi ve Müslüm Baba'dan sevdiğim bir eser okuyacağım şimdi ama bu arada sözleri Tuna Kiremitçi.
0: Çok sevdiğimiz bir dostumuz. Çok da kıymetlidir. Bestesi bunun ben telaffuz edemiyorum. Sen edebiliyor musun?
1: Blackmore ve James Dio.
0: Tamam, göremiyormuşum ben burası. Kolaymış.
2: Ben de görüyorum, bayağı bir uzakta çünkü.
0: Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Oh.
1: Murat'cığım ağzına sağlık kardeş.
0: Teşekkür ederim.
1: Vallahi harikasın.
0: Siz harikasınız, dostlar harika.
1: Estağfurullah. Hepimiz harikayız.
0: İzleyicilerimiz harika.
1: En doğrusu o. Bu arada eğer anlayan hisseden yok ise yapılanların da bir kıymeti ve hükmü yok, değeri yok. Bu durumda gerçekten bizimle manevi köprüler kuran herkese teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz buradan. Kıymetli olan sizlersiniz diyerek. Şimdi bakalım kahramanlarımızı neler bekliyor.
2: Çok değerli, çok sevdiğimiz Fatih abimin de yıllarca birlikte çalıştığı Sezen Aksu'nun sözünü, müziğini de, bestesini de yine Sezen Aksu ve Uzay Hepar'ı ile birlikte yaptığı ve Levent Yüksel'den alışkın olduğumuz Onursuz Aşk'ı söyleyeceğiz sizlere. Umuyoruz beğenirsiniz. Bizim çok eğlendiğimiz, çalarken çok eğlendiğimiz bir şarkı.
1: Biz eğleniyoruz ama Sezen Hanım kim bilir ne acılarla
2: Onursuz Aşk diye.
1: yazmıştır onu. Sen eğlenedir oradan. Bilemeyiz tabii ki. Sezen'e de selam olsun herkese. O zaman Göktuğ'cum bu eseri senin icranla şöyle bir dinleyiverelim. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Vallahi. Bravo. Yoktu. Vallahi.
1: Çok enerjik değil mi şarkı?
0: Mükemmel.
1: Aslında şey. Sözleri öyle değil fakat hani bir özlem var işin içinde.
0: Ağzına sağlık Gökçe'cim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sizler güzel çaldığınız için ben de biraz gaza geliyorum söylerken elbette.
0: Evet, körler ve sağ.
2: Ben geldim, duramadım ki zaten. Dedim eşlik edeyim bari. Şey yapmayın hadi. Yalnız bırakmayın.
0: Evet, şimdi geçelim sıradaki eserimize. Şahane bir şarkı. Ben çok seviyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bundan sen bahsetmek isteyebilirsin belki.
0: Haluk Levent'in evet, söylediği evet. Servet Kocakaya'ya ait Dağlar isimli bir eser. Haluk abiyle gerçekten şahane bir ünsiyetimiz oldu. Çok mutluyum çünkü o da benim gibi öykünülen bir kuşak var. O kuşağın bir kısmını benden daha iyi yaşamış. Tevellütü benden daha biraz daha fazla olduğu için. Müthiş bir arada, şahane bir yerde şu anda. Ve kendisiyle gurur duyuyoruz. Sadece müzik alanında değil, insanlığa karşı göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da ülkemiz ve toplumumuz adına ona teşekkür ediyorum. Çünkü Haluk abi şöyledir. Kendi dışındaki herkesin derdine dertlenir. Uyumaz.
2: Evet.
0: Ondan sonra bir gün gelir serum kolunda serumla görürsünüz. Çünkü vücutla bir yere kadar. Gerçekten herkesin derdine derman olmak, bir şey yapmak. Kendini resmen topluma adamış bir abimizdir. Buradan da sevgiyle saygıyla diyerek.
2: Selamlar olsun.
0: Yapalım mı şarkı?
2: Yapalım efendim, buyurun.
1: Bakalım Murat'ın sesinden nasıl olacak şarkı?
2: Yorumlamaya çalışacağız
0: Murat,
2: bakalım.
0: Murat ne yoksa oluyor da.

0: Evet Muratçığım, ruhuna sağlık kardeşim.
1: Abi teşekkür ederim.
0: Nasıl hissettin? Biliyor muydun daha önce eseri?
1: Yok, daha önce hiç okumadım bu eseri.
0: Ama okumadığın bir eseri daha önce böyle prova ederek sıfırdan icra ettiğinde de çok kıymetli bir insanla ilk tanışma gibi hoş bir duygu da barındırıyor galiba.
1: Umarım layıkıyla icra edebilmişizdir, anlatabilmişimdir eseri inşallah.
0: Vallahi bize geçti, bilmiyorum artık.
1: Teşekkürler.
0: Şahane bir eserdi. Şimdi bir sonraki eserimiz yine senin alanına, uzmanlık alanına giriyor. Ali Tekin Türen'in sözleri ve Ali Osman Erbaş'ın bestesi.
1: Evet. Ve hangimiz sevmedik diyeceğiz.
0: Ve bu şarkıyı senelerce kimse bilmedi. Hakan abiyle, Hakan Altun'la Zafer Algöz'ün böyle o bir, onların
2: taraftar güzel grubu diyelim.
0: Evet. Onların kendi küçük çarşı grubunda evet. Böyle bu eser böyle Dembaba aynen diye bir çıktı. Türkiye'de herkes o şarkıyı Dembaba diye söylemeye evet başladı. Sonradan yani Müslüm Baba bunu okumuş geçmişte diye keşifler oldu.
2: Hatta ben bile öyle tanıdım şarkıyı.
0: Ben de öyle hatırladım. Aa evet böyle bu vardı diye. Böyle bir şarkı vardı. O zaman buradan Müslüm Baba'ya da bir rahmet okursun.
1: Rahmet olsun tabii ki. Allah mekanını cennet eylesin. Muhterem anneye rahmet olsun.
0: Ve Hakan abimizi de, Zafer abimizi de, kalbi olsun güzel bütün takımların, bütün taraftarlarına da buradan selam olsun. Haydi bakalım.
2: Haydi.

0: Ellerinize sağlık.
1: Deli gibi sevmek ruhumuz da var. Ne güzel söylemiş vallahi, şahane bir laf. Tekin Türe de böyle kıymeti çok geç anlaşılanlardan değil mi? Kesinlikle. Hatta hayat hikayesine denk geldim.
0: Ya yüzlerce şarkısı var.
1: Var ve çok zor şartlarda hep hayatını idame ettiriyor. Evet, bir yapım şirketinde de böyle hani çay may falan da götürüyor gelene gidene. Sigortalı bir işçi olarak çalışıyor. Evet. Ve bir yandan da Türkiye'nin en şaheserlerine imza atıyor.
2: Evet. Yani, cevherlerin nereden çıkacağı hiç belli olmuyor işte.
1: Keşke insanları yaşarken sağlığında da kıymetini bilsek diye buradan da bir anekdot atalım.
0: Mehmet. Ali dedeye de rahmet olsun.
1: Amin, amin.
0: Allah mekanını cennet eylesin.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Ahmet Kaya deyince de hepimiz şöyle bir hazır ola geçiyoruz. Evet. Hepimiz için özel bu arada. Fakat şöyle bir enteresanlık var bu şarkıda. Bu şarkının söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz, ünsiyetimiz olan müthiş bir adam. Bir de hani George Clooney'den de hallice, Richard Gere gibi böyle enteresan da bir yakışıklılığı var.
2: Var.
1: Özel bir adam. Ne mutlu ki bu programın da yapımcısı kendisi.
0: Evet.
1: Evet, madem Ali abi de burada, hem şarkının hikayesini dinleyelim kendisinden, hem de belki bize şöyle güzel bir şiir okur.
3: Ne sen Leyla'sın, ne ben Mecnun. Ne sen yorgun, ne ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Ne sen bulutsun, ne ben yağmur. Ne sen mağrur, ne ben mağrur. Hüzünlü bir akşam, susmuşuz, durgunuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan.

sarhoşuz hepsi bu. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir.

hep sonradan gelir. Aklım başıma hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan.

0: Ali abicim, kalemine sağlık, ruhuna sağlık. Vallahi
1: sizin yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Gerçekten çok keyif alıyorum.
2: Ahmet abiyle biraz hikayelerinize girelim. Siz nasıl tanıştınız? Ya. Nasıl oldu bu ortak çalışmalar? Merak ediyoruz abi.
1: Yani şeyi düşünün, saçlar simsiyah, 25'li yaşlar. Yorgun Demokrat albümü yeni çıkmış. Tabii ki Ahmet Kaya ismini biliyoruz. O zaman şu an ismini söyleyebilirim. Hey dergisi çok etkin

0: bir müzik dergisi ve oradayım ben. Ama Yorgun Demokrat albümü bambaşka bir hava getirdi biliyorsunuz. İlk kez bir müzik dergisinde kapak yaptım onu. Ve o röportajı ben yaptım. Hatta şu an 5 yıldızlı bir otel Sultanahmet'te. O zaman kapalı bir cezaeviydi. Bomboş. Orada yaptık çekimleri. O zaman tanıştık. Dedik ya hani değişik yazıyorsun sen Ali kardeş. Hani işte insanlar teybi koyuyor bir şey yapıyor. Sen hikayeleştirmişsin şu bu. Başka bir şey yazıyor musun? Ne gibi dedim? Şiir falan. Hemen havama attım dedim. Benim liseler arası işte şiir yarışması birinciliğim var falan. Gülüştük ettik. Dedi senle dedi işimiz var. Bir albüm hazırmış bir sonraki albüm. Gerçekten günün birinde dedi ne var ne yokla başladık. Beraber bir arada olmaya başladık. Tabii ben her gittikçe bir röportaj yapmayı da zorunlu tutuyordum.
1: Evet, sinekten yağ çıkardık.
0: Evet evet aynen öyle. Aynen öyle. Açık havayı çok severdi. Yine Kilios'ta böyle mangal falan. Hı-hı. Bağlamam yanımda dediği zaman anlardım ben bir şeyler de çalışacağız. Hep sonradan introsu gibi düşün. Güzel bir melodi. Böyle bağdaş kurmuşuz oturuyoruz. Dedim Ahmet abi devam et. Neye devam edeyim? Devamı yok dedi bu kadar. Getir devamını dedim. Ve sen yaz ben de getireyim o zaman. Falanla başladı. Yazarsın yazmazsın vesaire. Hep sonradan öyle çıktı. Aynı albümde olan yine kendine iyi baktı. Hı-hı. Orada çıkmıştı. Yani bir anda doğaçlama gelen bir şey. Tabii güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Hı-hı. Yani içinde mutlaka bir laf atmalar, sistemkarlıklar var. Aslında bu da öyle bir şarkı baktığımız zaman. Evet. Mesela sizin programın ismini baz alalım. Aşk ve Ötesi.
1: Evet.
0: Aşk var. Bir de ötesi var. Ötesinde ne var? Sonsuz mutluluk var. Ömür boyu. Ya da müebbet mahkumiyet var. Hmm. Azap. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var. Aşkımız bitmiş. Aşık olamamışız gibi. Hı hı. Ahmet abi de çok severek okurdu. Böyle bir bilmiyorum. Çok güzeldi onunla bir arada çalışmak. Çok iyi bir besteciydi. Muhteşem bir besteciydi.
1: Evet. O konuda zaten şüphe yok. Ali abi seni ağırlamaktan demeyeceğim çünkü sen zaten
0: azadiydin beni
1: kameranın diyeceğim. Arka tarafındasın
0: tabii.
1: Normalde.
0: Bundan sonraki şarkıyı rejiden izleyelim.
1: Neden ben özellikle almak istedim biliyor musun? Çünkü ismi geçer fakat kendisini bilmeyiz. Hatta bazen ismi bile geçmiyor kıymetlerin değerleri. Biz de motto olarak kendimize şunu belirledik. Dikkat ederseniz her eserde söz yazarını ve besteciyi söylüyoruz.
0: Çok önemli.
1: Çünkü yazmazsa öteki de bestelemezse söyleyecek neyimiz olacak? Hiçbir şey. Üretene saygı bence çok etik bir şey ve bizim meslek ahlakımıza da anmamak, söylememek doğru. Yakışmıyor. Sen de burada yapımcımız olarak varken seni de burada ağırladığımız için çok mutlu oldum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Seni kameranın öbür tarafına
0: sıradaki şarkıyı ben rejiden dinleyeceğim.
1: Haydi bakalım.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz abi.
2: Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın.
3: Evet, kıymetli TRT Müzik izleyenleri, bir Aşk ve Ötesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız.
4: Kapanış şarkımızı sevgili Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın Kırşehir yöresinden Bahçe Duvarı adlı şarkıyla yapacağız.
1: Ve haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sadece şimdilik hoşçakalın. Haydi bakalım.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş...

Kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

Kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter ve küçüğüm. Kızımız olacaktı.

kolay mı? Kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı.

kolay mı? Kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm. Kızımsız yollardayım.

Herkese merhaba. Evet, işte gördüğünüz gibi yıllardır çaldığım arkadaşlarım olunca hiç provasız böyle çalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geçen hafta yine çok güzel mesajlar aldık. Sokaklara çok güzel karşılık aldık sizden. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum.

0: gerçekten. Sahnelerin aranan bir ismi kendisi. Kendi yaptığı şarkıları da seviyorsunuz ama özellikle böyle yani eğer o varsa sahnede o gün garanti altında yani o gün kurtarılmış olarak sayılıyor. Gerçekten onu çok seviyorum. Uzun lafın kısası karşınızda Sinan'la sahnede. Nil Karataş!
1: Hoş geldin.

0: Vay, Nil Karataş. Dediğim gibi bugün çok müzikal bir konuk.
1: Evet, kalkıyorum.
0: Hoş geldin tekrar. Gel canım, aman kemana oturma. Hiç kemanını kırdın oldu mu?
1: Çok oldu ya.
0: Harbi.
1: Çok düşürdüm, kırdım ama artık tabii çok böyle sadece enstrümantal bir şeyler yapıp geçiyorum. Daha çok
0: ya benim babam bir gün hem de böyle çok iyi bir marka kemanını koymuş yere, Roma'da.
1: O el yapımı.
0: Yere koymuş, üstünden geri arabayla geçmiş.
1: Ya.
0: Vallahi billahi. Sigortadan almışlar sonra parasını. Babacığım buradan ellerinden öpüyorum. Bir keman virtüözü, Türkiye'nin sayılı keman virtüözlerinden. Babam da gerçekten önemli bir müzisyen. Ona da buradan saygımı sunarım. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Dur ya, mikrofonu duymuyor yoksa.
1: Hoş buldum.
0: Geçti mi heyecanı? İyi misin şimdi?
1: İyiyim, çok iyiyim.
0: Süper. Zaten sen sahneden önce heyecanlanıyor musun her seferinde?
1: Hep böyle ya, yıllardır bu
0: o
1: böyle.
0: O olmazsa olmaz değil
1: ama
0: mi?
1: Ama o bence...

0: inanılmaz perçinleyen
1: motivasyon
0: bir şey.
1: Motivasyon tabii.
0: Heyecanlanmak lazım. Bir de o kadar güzel otururken söylüyoruz. Bir de o kadar güzel zor şarkılar seçmişim.
1: Aynen.
0: Aynen çok
1: ama
0: zor
1: çok keyifli şarkılar var.
0: Çok güzel üstesinden geleceğiz.
1: Ne zamandır hep aklımızda dinleyip Karataş'ı Sinan'la sahnede almak. Ve hani bugüne kısmetmiş, nasipmiş. Çünkü çok eskiden beri tanışıyorum onunla ve hani hep müzikal başarılarını takip ediyorum. Sahnelerini biliyorum. Yani gerçekten dört dörtlük bir müzisyen. Bu enstrüman kaç yıl oldu?
0: Konservatuvar işte 10 yaşından beri. Şimdi
1: 10 yaşından beri.
0: Söylemiyorum.
1: Ortaya çıkmasın diyorsun.
0: Yani 25 yılı var.
1: İnanılmaz bir
0: tabii
1: şey.
0: Tabii canım.
1: Peki ailen hep destek miydi sana küçükken?
0: Ailem hep destek. Babam da bas gitaristmiş zaten.
1: Öyle mi?
0: Evet, bırakmış. Aa. Evet, Birkan Şener.
1: Bilir mi acaba babanın adını?
0: Yani çok eskiden. Ha.
1: Baba bir... Birkan babası
0: tabii,
1: da buradan
0: baba,
1: burada.
0: Babalar.
1: Birkan eskiden adında Junior vardı. Kaldırdık sonra değil mi? İstemiyor artık onu. Junior Şener. Babası da... ismi? Sacit abi. Sacit Şener. Gerçekten yani biz babalarımızı takip edip onları çok az geçmiş olabiliriz.
0: Ben de bir müzisyen çocuğuyum aslında. Yetenek oradan geliyor ve ailede sadece ben bu işin peşinden koştum.
1: Buradan
0: Adanalı,
1: babacının da ellerini öpüyoruz.
0: Evet aynen, Adanalı bir ailenin çocuğu.
1: Adana,
0: okul
1: evet.
0: Biter bitmez.
1: 01.
0: 01 ve geldim İstanbul'a yerleştim. O gün bugün hiç dönmedim. Bir başıma, tek başıma çok güzel
1: konservatuvar
0: işler yaptım.
1: Hangisiydi?
0: Çukurova Üniversitesi.
1: Şöyle bir durum var. Adana'dan, Adana müzikal bir şehir bir kere. Çok
0: öyle.
1: Müzikli bir şehir hani ama ruhu klasik batıya uygun değil.
0: Evet.
1: Sen oradan onu çekip çıkarıp.
0: Ben evet, Paganinlerden, Mozartlardan nasıl bu ruha geldim? Yani bende hep var mıydı zaten?
1: Yani düşünemiyorum ya, Amadeus Mozart 1700 yılında Adana'da olsa
0: öyle.
1: Mozart'ı dürüm yerken düşünemiyorum yani.
0: Yani üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
1: Allah Allah.
0: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır aslında
1: yatkın
0: buna.
1: Bugün var bir tane seçsin arabeskleri.
0: Seviyorum. Yaparız belki spontane bir
1: tane,
0: bir
1: belki
0: şeyler.
1: Durum çok acil, biraz arabeske yakın. Durum çok,
0: çok güzel
1: acil.
0: Şarkı ama o Sinan.
1: Sağ ol canım benim.
0: Ben dün onu böyle çalıştım, dedim ki bunu yapalım senin şarkılarından. Çok beğendiğim bir şarkı.
1: Harikasın. Onu bugün yapacağız. Bol bol şarkı var, bol bol müzik var. Biraz daha sohbet var ama Nil Karataş'ı yakalamışken şarkılara devam ediyoruz. Şimdi galiba...
0: Galiba ne yapalım?
1: Vur Yüreğim Sertab'tan çok zor seçmişsin ama çok güzel bir şarkı.
0: Hepsi çok zor yani, daha neler var.
1: Şimdi Nil Karataş, Sertab Erener, Vur Yüreğim ve çok güzel söylüyor. Sinan'la sahnede kalın, sesi açın.

0: Tebrikler. Teşekkür. Ağzına sağlık.
1: Böyle çalan 3 kişi tek bir de biz tamam işte olduk.
0: Değil mi aile?
1: Ya, tabii canım.
0: Sen var bir de. Keman da var. Böyle.
1: Çok güzelsiniz. Harikasınız.
0: Bugün Mert
1: arkadaşlar.
0: Türkmen tekrar bizde. Şey enteresan bir şey. Şimdi normalde Sercan Barutçu benim o çalıyor bizde ama 2011'den beri sahnede Mert aralarda geliyor. Çok yoğun çünkü.
1: Sercan olsaydı ben tanımayacaktım ama 20 yıldır Mert'le çalıştığım için.
0: Sen de mi?
1: Biz çok hakimiz birbirimize.
0: Mert, Kadıköy modada zaten onu tanımayan yok. Kadıköy'e evet. Çıkıyor. Barış Manço'dan sonra en meşhur Kadıköylü Mert'tir. Şimdi şöyle 2005 mi? 2005 yılında biz arkadaşlar bu ekip İzel'e çalmışız TRT'de. Yine TRT ekranında Can yok. Enes zaten o zaman 4 yaşında falan. Birkan, Mert, ben, Ayhan Günyıl, Ufuk Yıldırım öbür klavye.
1: Çok kıymetli. Şimdi, bugün onunla da şarkını dinledim. Çalıştım
0: ya,
1: böyle.
0: İzel var ya şimdi öyle.
1: Ebru Yaşar da okumuş.
0: Aynen.
1: Müthiş bir şarkı.
0: Şimdi şöyle İzel'e buradan şöyle selamımızı yollayalım. Benim hayatımın dönüm noktası zaten. O kadar meşhur müzisyenleri meşhur etti ki şöyle 2004 yılında 5 yılında Mutlu Aşk Yoktur Bir Dilek Tut albümünü yaptığımda daha kimse beni kale almıyordu. Çok küçük bu çocuk, ne alakası, Sezen Aksu'dan yapacağız, Nazlı Öncel'le yapacağız diyorlardı senin albümünü, o albüm için. Sonra İzel o müzik şirketine bir mektup yazdı. Dedi ki ya bu şarkılarla olur ya da ben bu albümü yapmıyorum diye rest çekti. Sonra o albümle biz altın plak aldık. 100 bin satışı geçenler o zaman altın plak veriliyordu. CD kaset satışına yani. Ve sonra o iki tane prodüktöre ben o biz yanılmışız affet biz diye imzalattım. Benim evimde duran şeylerden biri o. 400 ödülden biri de o ya. Şaka yapıyorum. 300.
1: Hiç sonra zaman yaşlanmayacaksın ama buna artı parantez. 20 yıl önce neysen şu anda da
0: canım
1: olsun.
0: Canım benim.
1: Sen çünkü öyle bir ikonlanmış bir şeysin ya.
0: Teşekkür ederim. Sen de öylesin valla. Oradan buradan çok teşekkür ediyorum o tabii İzel'in bu vefasından dolayı. İşte o zaman anlayamazsın şarkısı patlamıştı o albümde ve Mert'in en sevdiği şarkıdır çalmayı. O zaman işte gururu anlayamazsın falan hep beraber çalıyormuşuz. Ki birazdan gururu da yapacağız. O günlere bir değil mi 21 yıl sonra gurur. Üçümüzü çekerler daha çok. Ondan sonra öyle bir hatıramız var yani birazdan çalacağız. Nilcim şimdi kendi albümü yapmıyorsun. Hep single single çıkıyorsun.
1: Ben iki tane maxi single yaptım. İstanbul'a geldiğimde inanılmaz yani büyük isimler, müthiş isimlerin oluştuğu. Sonra baktım ki geri dönüş olmuyor albümden. Tek single'a döndüm.
0: Single'a döndün tabii.
1: Single single gidiyoruz.
0: En son yaptığın, çıkarttığın?
1: En son ne çıkarttım?
0: Bayağı bir oldu. Bir yıl, geçen sene
1: maalesef
0: galiba.
1: Çıkardım aynen. Maalesef evet. Çıktı slow. Bundan sonra cover gitmeyi tercih ediyorum.
0: Coverlar çok yakışıyor
1: evet
0: ya.
1: Evet yani.
0: Sahnede en çok onlar istek oluyor değil mi senden?
1: Hep yani 90'lar.
0: 90'lar.
1: 80'ler.
0: Enteresan yani.
1: Hani poplar, senin şarkıların.
0: Şimdi 2000'ler. Yeni 90'lar olmaya
1: evet.
0: Başladı. Benim o sopanın tekrar patlaması.
1: Aynen
0: işte
1: öyle.
0: Hande Yener'deki bir belanın, hastanın.
1: Ben sopayla çıkıyorum sahneye.
0: Kime vuruyorsun? Şaka yapıyorum. Peki.
1: Hakikaten çıkış şarkı
0: Şarkı
1: mı?
0: Olarak yani.
1: Şarkı
0: yani.
1: Olarak.
0: Enteresan. O zaman onu bugün biraz böyle bir tınlasak
1: seve
0: fena olmaz ya.
1: Seve seve her şey.
0: O zaman şimdi denemedik ama provasız bir sopa deneyelim. Sonra da demin söz verdiğimiz gurur yapacağız. Sinan'la sahnede müzik devam ediyor. Aç sesi.

0: Helal. Aslında şu final. İlacın etkisi ya. Aynen.
1: Provasız
2: biz,
1: ama.
2: Provasız ya. Bir de prova içinde prova yapıyoruz kayıt içinde. Çok güzel. Buradan da 2000 kaçtı ya? 2010'da ya. Abi 15-16 yıl olmuş.
1: Nasıl eskimemiş peki? Yani şu an sene 2026 ve ben sahneyi bununla açıyorum.
2: İnanılmaz bir şey.
1: Ve nasıl coşuyorlar biliyor musun?
2: Çok güzel
1: Sinan?
2: Değil mi?
1: Yani insanlar o kadar
2: eğleniyor. O zaman zamanda bu kadar patlamadı şarkı. Sonra patladı.
1: Sonra evet.
2: Sosyal medya etkisi.
1: Çok çok bu çok kıymetli
2: bir şarkı.
1: Bu şarkıya
2: yaradı yani. Güzel. Buradan da ilk yaptığım şarkı dendi. Sonra bir 30-35 tane daha yaptım işte. O albümden sonra. Peki... Sahnede böyle 2 saat, 1,5 saat, 2 saat bitsin diyenler mi yoksa 2 saat nasıl geçti anlamadım diyenlerden misin?
1: Anlamadım diyenler.
2: Anlamıyorsun değil mi?
1: Ben çünkü yani işin boyutuna bakmıyorum tamamen.
2: Kendi eğlence, kendi
1: ruhani, evet kendim eğlen. Ben
2: geliyor.
1: Zaten mutluyum, herkes mutlu. Kesinlikle 2 saat yetmiyor ama onu da çok aşmamaya çalışıyorum. Bu sefer çok geç saatlere kadar kalabiliyor.
2: Sesin kısılıyor mu hiç üst üste çok yapınca?
1: Kısılıyor tabii.
2: Dikkat ediyorsun.
1: Ama
2: çünkü
1: benim zaten Sinan.
2: Zaten nodüllü bir sesim var biliyor musun? O güzel. Ben İzel'de de bunu severim
1: evet,
2: işte.
1: Evet sen söylersin. Evet.
2: Aynen o çok önemli bir pustur o. Bazen ameliyat yapalım falan diye teklif eden olmuştur sana dok. Ama yok.
1: Konuşurken çok kısık. Sanki diyorlar ki nasıl çıkacak falan hani böyle. Sesin kısık hasta mısın falan diyenler var ama.
2: Bu dünyada da Sting'de, Shade'de falan hep bunlar vardır. Mesela benim en sevdiğim ses tonları bunlar aslında. Slow'larda falan acayip etkili oluyor
1: evet,
2: yani.
1: Evet çok güzel. Ben de çok seviyorum. Telefonda konuştuğum zaman mesela yani ayırt edebiliyorsun sesimi.
2: Evet bu Nil diye değil
1: bu
2: mi?
1: Bu Nil diye biliyorsun
2: Nil
1: evet.
2: Nil adını nereden koymuşlar? Nehir'le ilgisi yok herhalde değil mi?
1: Nilüfer senin... benim adım.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Ha Nilüfer Karataş.
1: Evet yani. Ben doğarken Nilüfer çalıyormuş. Kaderimi yazmışlar şarkıcı oldu. Gerçekten babam demiş ki erkekler ağlamaz çalıyormuş galiba.
2: Vay.
1: Evet o da demiş ki Nilüfer olsun kızımın ismi demiş.
2: Erkekler ağlamaz çalarken acaba erkek bir çocuğu mu hayal ediyorlardı?
1: Vallahi çok erkek istemiş. Ama erkek gibi
2: şaka
1: oldum
2: yapıyorsun.
1: Zaten sıkıntı yok karakter anlamında.
2: O şarkı
1: bilerek
2: başta acaba diye düşünmüyor değilim yani.
1: İçim
2: neyse sonuçta
1: pişmanım.
2: Nil'e çevirdin sen.
1: Evet. Yani Nil diyorlardı. Nil'i işte öyle.
2: Nil Karataş daha otur
1: kısa,
2: bak marka oldu
1: Polat
2: yani.
1: Polat yaptı onu da hani Nilüfer'i evet Nil yapalım dedi. İlk prodüktörüm kendisi.
2: Sopa da onun ilk albümüdür. Sopa albümü hani diye yaptığı ilk albüm. O zamandan beri onunla bu şarkıyı ilk yaptığımızda çok heyecanlanmıştık yani. Sonuçta sahneler devam ediyor. Büyük açık havalara belki dönebilirsin ileride.
1: Evet o hayallerim var.
2: Hayallerin %70'indeyim diyebilir misin 80'inde?
1: 50'sindeyim ya.
2: 50 mi
1: evet,
2: hala?
1: Evet 50. Ama yani düşünebiliyor musun %50'ye var.

0: Bilmek bile çok büyük
1: Olağanüstü.
0: yol kat etmek aslında. Çünkü kolay işler değil. Bir şeyleri kaliteyle ayakta tutabilmek çok kıymetli ve önemli. Buna çok dikkat ediyorum ve öyle yaşıyorum.
1: Olağanüstü, evet.
0: O yüzden hani biraz belki yavaş gibi gözükebiliyor ama aslında çok kalıcı basamaklar kurduğumu düşünüyorum.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Müzisyen
1: Bu önemli bir
0: arkadaşlarımla,
1: laf.
0: dostluklarımla kalıcı şeyler yapıyorum yani. Sağ olsunlar kimse geri çevirmez.
1: Bir de daha
0: Aradıklarım
1: çok
0: açar.
1: orkestrada daha çok saygı duyuyor enstrümanist kadınları, müzisyen kadınları
0: Evet,
1: değil mi? Hani
0: yani.
1: sadece şarkıcı olarak görmüyorlar. Hani
0: Tabii.
1: daha böyle daha
0: Müzisyen
1: dost, arkadaş.
0: kandıramıyorlar da.
1: Aynen.
0: R'yi mi
1: Daha
0: yapamıyorlar mesela?
1: arkadaş vari oluyor her şey yani.
0: Aynen öyle.
1: Ve şimdi işte o söz verdiğimiz gibi yıllar önce Mert Türkmen de hazır buradayken Gurur İzel'e yıllar önce verdiğim şarkı bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Müthişsiniz.
1: Evet. Hatıralar depreşti gerçekten stüdyoda.
0: Biz buradan çıkamayız böyle ama.
1: Biz var ya yani, hakikaten.
0: Bize saatler yetmez yani.
1: Yetmez tabii.
0: Şu ekip bir de biz tamam.
1: Tamam işte. Bütün şarkılar geçiyor tek tek. Hatıraları da var hepsinin. Bu kendi söz müziklerin de vardı senin değil. Böyle bir
0: benim çok
1: söz
0: yok aslında.
1: Karalamalarım var.
0: Var evet.
1: Ama ortaya çıkartmayı hani cesaret edemedin demeyeyim de.
0: Yani hakikaten
1: var böyle
0: edemiyorum.
1: Birkaç tane gösteriyordum bana çünkü ama çok güzel yazılar.
0: Gösteriyordum ama yani sana göstermeye bile çekiniyorum yani.
1: Hiç çıkmadı mı peki şey?
0: Hiç. Bir tane çıkar mı Sinan? Yapar mıyız bir tane?
1: Ya hepsini yazdın kenara attın yani.
0: Aynen.
1: Allah Allah. Bir tane yapılması lazım bence ya. Birazdan durum çok acil de yapacağız. Nil onu çok sevmiş.
0: Ben ona bayıldım.
1: Peki Nil ailede müzisyen babandan...
0: Baba.
1: Başka?
0: Babayı da hiç dinlemedim. Ya da çok yıllar önce bırakmış.
1: Bırakmış. Sana anlatıyor hikayeleri.
0: Yani aile şey hani müzisyen anne de işte bize eşlik eden böyle bir ev hanımı.
1: Onlar hala Adana'da mı?
0: Adana'dalar. İstanbul'a geliyorlar.
1: Saygılar,
0: geliyorlar.
1: Sevgiler.
0: Adana'nın çok tatlılar. Yani... Tek çocuğum zaten yani.
1: Eyvah.
0: Evet tek çocuğum.
1: Sana
0: öyle.
1: Böyle bir Nazlı yerleri olarak bakmışlar. Nazlı
0: tabii,
1: prensin
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Müzik yani müzik çok önemli yani müzisyen olmak.
1: İlk babam böyle bir duyduğunda acaba kızım şarkıcılık.
0: Zaten konservatuvar sınavlarını onlar beni hani.
1: İzinli yani bilerek.
0: Tabii
1: anneyle
0: canım.
1: Bazen gizli yapılır yani.
0: Yok izinli. Bana hatta cello verdiler. Ortaokulda daha şu kadar boyum var.
1: Parmaklarındandır.
0: Evet boyum şu kadar dediler ki sen cello. Ben de korktum. Ben dedim cello çalmayacağım. Çok büyük bir şey bu dedim. Kemana döndüm falan. Keman bir de her yerde. Her orkestrada joker bir enstrüman.
1: Tabii.
0: Ama sonra dedim ki Nil. Sen
1: sesi
0: bu
1: nasıl?
0: Puslu sesi kullanacaksın.
1: Oradan ses nasıl keşfedildi acaba?
0: Ben kendim keşfettim.
1: Böyle bir tane şeyin var mı hani bana yol aç dediğin hiç kimse? Hani yolumu açtı, aydınlattı dediğin.
0: Allah.
1: Allah.
0: Kesinlikle çok. Allah. Evet. Yani vokalliklerle başladık işte.
1: Nere vokal yapmıştın sen?
0: Çok fazla isime yaptım.
1: İlk?
0: Emel Müftüoğlu'nda işte Mert'le çok uzun 6 sene kadar beraberdik. Ajda Hanım'a yaptım.
1: İşte Ajda'yı hatırlıyorum.
0: Sene, tabii. O zamanlar Emel Hanım da çok konser alırdı. Yani sürekli biz konserdeydik. Hiç boşumuz yoktu.
1: Mert keman da çalıyordun çünkü Ajda'nın sahnesinde.
0: Hep çalıyorum. Yani sanatçılarımız kostümlerini değiştirmeye gidiyor.
1: Onda da güzel şarkı. Arada ben Sırada hemen... diye bir şarkım var benim. Onu çalıyordun sen o zaman değil mi? Arada Sırada.
0: Ya çalmaz mıyım? Tabii. Söylemez miyim? Ya. Onlar ezber hepsi.
1: Neler neler vardı ya.
0: Arada Sırada. Senin miydi o?
1: Söz
0: ben
1: benim,
0: bunu
1: evet.
0: Nasıl kaçırdım?
1: Arada Sırada.
0: Dünya farkında.
1: Sen değilsin. Bensiz aşkımda. Ajdam sana sevgilerimizi, saygılarımı sunuyoruz. Seni çok seviyoruz. Seni tanıyabilme, seninle çalışabilme şerefine eriştiğimiz için
0: evet.
1: Çok şanslı insanlarız gerçekten. Şimdi o zaman yine sınırı zorlayacak bir şarkı.
0: Hangisi?
1: I Am Alone in the Symphony. Yalnızlık Senfonisi seçmiş. Şimdi yine sınırı zorlayacak bir şarkı. Yalnızlık Senfonisi seçmiş ve...
0: Yarışmada çok ünlü oldu bu şarkı benimle Sinan. Yani inanılmaz. Milyonlar...
1: Şarkı yarışmasına katıldın değil mi?
0: Evet. Evet. İnanılmaz milyonlar tıklandı ve bana herkes şey diyor niye bunu yapıp bir klip çekmiyorsun? Dedim ki yok hani o yüzden bugün tekrar insanlara 2013-2026 tekrar bu şarkıyı
1: vay,
0: gündeme getirmek istedim.
1: Bugün,
0: hatırlatmak
1: evet,
0: istedim seninle
1: çok
0: beraber.
1: Çok zor cesaret isteyen bir şarkı
0: evet.
1: Yarışmada da bunu canlı yayında seçmen bu da senin cesaretini gösterir yani.
0: Birkan Şener vardı o zaman.
1: Birkan da o sesin şefilerinden.
0: Aynen öyle.
1: O da orada.
0: İnanılmazdı.
1: Bir kere bir girdi. İtfaiye falan çağırdık. 3 gün çıkamadı oradan. Öyle uzun sürüyor onların çekimleri.
0: Çok uzun hakikaten biz. En son beni almışlardı
1: korktum
0: ya.
1: Korktum arkadaşım nerede dedim ya. Aynen.
0: Onu yapalım bir keman çalayım.
1: Hadi bakalım. O zaman şimdi Nil Karataş'ta Yalnızlık Senfonisi yıllar sonra Sinan'la sahnede. Aç sesi.

0: Ya işte böyle bir performans. Canlı canlı görüyorsunuz. Çok zor dedik. Hiçbir şey zor değilmiş
1: diye kardeşim. Çok güzel oldu gerçekten.
0: Ağzına sağlık.
1: Elinize sağlık. Hepinizin harikasınız. Gerçekten. Muhteşemsiniz. Çok... Buradan sonra ben nereye gideceğim diye düşünüyorum.
0: Bu güzel bir... Bugün de galiba yine sahnen var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: O yüzden böyle güzel bir sana ön antrenman oldu bugün.
1: Sesini
0: ses açıldı
1: iyice. Evet, aynen.
0: Şimdi... peki küçükken idol aldığın hani en çok takip ettiğin kimdi kadın şarkıcılar arasında? Var mıydı öyle bir şey?
1: Ben Sezenciyim.
0: Sezenci misin?
1: Evet. Aa. Ben Sezenciyim.
0: Sezenciyim ama Ajda'ya vokal yaparım diyorsun.
1: Aynen. Ona kısmet olmadı gerçekten. Hiç tanışamadım bile yani
0: kendisiyle. Sezen Aksu'ya sorduğunda da Sezen Aksu ben Ajdacıyım der biliyorsun.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ben Sezenciyim. Çok büyük saygı duyuyorum kendisine.
0: Tabii ki.
1: Muhteşem.
0: O halk yani, ozanlığı tartışılmaz.
1: Sen demin dedin ya hani herkes şarkı söylüyor, enstrüman çalamaz ama sizin de bir özelliğiniz var şöyle yani sizler de evet şarkı söylüyorsunuz ama beste yapabilmek kadar özel bir yetenek.

0: Yani düşünebiliyor musun? Bütün hislerini dışarıya vurabiliyorsun sen
1: Doğru.
0: mesela Sinan.
1: Doğru.
0: Yani ayrılıklarını, sevdanı,
1: Doğru.
0: ne bileyim üzgünlüğünü, mutluluğunu bunları bir
1: Hepsini
0: şekilde
1: ağlatabiliyorsun bir şekilde.
0: harmanlayıp
1: Doğru.
0: milyonlarla buluşturuyorsun ve bence çok çok kıymetli ve özel bir şey. Çünkü çok
1: Teşekkür ederim canım. Tüm
0: kıymetlisin.
1: besteciler adına,
0: Evet.
1: ben de söz ve müzik yazarlar adına teşekkür ederim. Tabii ki zor, biraz meşakkatli bir iç dünyan oluyor. Ama rahatlıyorsun da dışarıya
0: İşte
1: atabildiğin
0: bu
1: için.
0: da bir aslında terapi yöntemi
1: Doğru.
0: bence. İnanılmaz bir
1: Kesinlikle bir
0: terapi.
1: terapi bu da. Ona da
0: Muhteşemsiniz yani
1: katılıyorum.
0: tüm buradan söz müzik
1: O
0: nasıl
1: yüzden
0: yapar?
1: sana da diyorum ki artık yavaş yavaş şu söz yazarlığını bir
0: Biraz
1: öne çıkarsan
0: geçirmek
1: fena olmaz
0: lazım.
1: yani.
0: Desteğinle tamam. Ufak
1: Şimdi o
0: ufak.
1: zaman madem öyle konuştuk, benim senin sevdiğin şarkılardan biri. Durum çok acil gel. Durum çok acili yapalım hep beraber. Hem de buradan da Piyanist 2 albümüydü bu albüm. Onun çıkış şarkısı da, o albüme de bir selam gönderelim.
0: Evet. Piyanist 3.
1: Piyanist 3 de yapıldı. Orada da
0: 4 inşallah.
1: 4 gelecek şimdi. Piyanist 1, 2 ve 3 gerçekten Çok Sevmek Yasaklanmalı'yla başladı ilk. Sonra Durum Çok Acil. Üçüncüsünde de Hakan Altun, Bengü Ben, Bu Aşk Yerde Kalmaz. Daha sonra da
0: O da
1: Efkar
0: çok güzeldi.
1: Gecesi, Hiç Unutma. Çok şarkılar çıktı oradan da. Ama ikincisindeki bu şarkının yeri bizde biraz ayrıdır yani. Pandemi zamanı çekmiştik klibini de.
0: Ya.
1: Evet. Hadi bakalım.
0: Hadi
1: Şimdi
0: bakalım.
1: Sinan'la sahnede Durum Çok Acil. Gel.

0: Çok acil geldim.
1: Müthiş bir şarkı.
0: Teşekkürler canım. Merve
1: kokuna,
0: de çok güzel söylüyor bu şarkıyı.
1: Hasret günlerdeyim. Durum çok acil gel.
0: Ailem sensin, sessiz bir evdeyim diyor.
1: Evet.
0: Şair.
1: Dev hislerin diyor.
0: Aa şey evet. Değmez mi dönmeye böyle dev hislerin?
1: Dev hislerin. Beni orası çok etkiledi mesela. Dev hislerin.
0: Öyle hislerimiz varmış demek ki. Sonra kaybolmuş.
1: Yok sen de kaybolmuyor. Sen de geliyor gidiyor arada.
0: Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Müthiş bir müzikal resital var o programda.
1: Güzel oldu,
0: bugün.
1: Evet.
0: Bu göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ama senin önün çok açık tabii. Her zamanki gibi. Bir de öyle bir durum var ki disiplinin dışında bir de bir klas var yani. Hani sana böyle bir duvarın da var insanlara karşı böyle. Hani hiçbir zaman hem saygı sevgi dolusun ama sınırı aştırmıyorsun kimseye böyle. Hani
1: evet.
0: Öyle de bir hep öyle gözlemliyorum seni değil mi?
1: Sevdiğimi de çok seviyorum ama yani ben mesela seni seviyorum demekten hiç çekinmem.
0: Evet.
1: Seni seviyorum.
0: Doğru. Cümlenin mesajda da yazıyorsun
1: sana
0: bana.
1: Sana da atarım. Seni aynen. Seviyorum. Gerçekten çünkü öyle. Sevdiğim insanlara seni seviyorum demek çok hoşuma gidiyor. Bunu herkese söyleyemiyorsun. Gerçekten sevmem
0: Ne
1: lazım. Ama tabii bir duruşun olmalı. Yani ciddiyetle laubalilik arasında o ince bir
0: bir
1: çizgi
0: çizgi
1: var.
0: Değil mi? Bir
1: Ve onu
0: sınır.
1: korumamız lazım.
0: O çok önemli bir
1: Evet.
0: şey.
1: Özellikle sahnede.
0: Sahnede de öyle
1: Evet.
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Çünkü bir kadın olarak tabii ki çok kolay değil hani bunlarla baş edebilmek ama o duvarı bir kere kurduktan sonra tatlı bir şekilde devam edebiliyor her şeyi.
1: Bundan sonra zaten artık her şey
0: Aynen.
1: oturmuş bir şekilde devam edecek.
0: Hiç peki piyano yan enstrüman mıydı
1: Yan
0: konservatuvarda?
1: enstrüman.
0: Piyano da çalıyorsun o zaman.
1: Çal işte.
0: Böyle
1: Hallice.
0: haftada iki saat olanlardın değil mi? Öyle oluyor.
1: Haftada 2 saat.
0: Öyledir.
1: Yani yarım ders, yarım
0: Yarım ders
1: saat
0: gibi.
1: falan böyle. Evde de var piyanom aslında.
0: Öyle mi?
1: Var evet ama böyle bir başına geçip hani öyle merakım yok işte diyorum ya o ruh galiba çok fazla gelmiyor bana. Genelde işin tamamen yorumcu kısmına çok yöneldim ben Sinan.
0: Evet. Onun
1: Çok
0: farkındayım.
1: seviyorum yani
0: Evet.
1: şarkı söylemeyi.
0: Adana'ya gittiğinde çocukluk, doğum Adana mı?
1: Adana.
0: Nasıl bir çocukluk? Hani nasıldı? Böyle
1: Kendi
0: mutlu.
1: halinde. Yani mutlu. Şey böyle çok disiplinli
0: Turunç kokuları
1: yetişmemiş böyle hani.
0: altında.
1: Ailem böyle kültürüne düşkün, bağlı. Ama işte aynı zamanda moderndi müzisyenlik açısından. İyi bir çocukluk yaşadım. Sonra zaten kendi kendimi geliştirdim
0: Ya
1: yani.
0: geçen gün bir şey söyler ben. Adana'da çocukken şey yenirmiş doğru mu? Simit şalgam. Öyle mi? Ne
1: Yeniyordu.
0: güzel. Simitin yanında şalgam
1: Ya
0: suyu.
1: öyle
0: Vay.
1: zaten inanılmaz yemekleri olan yerler ama ben çok oldu Adana'dan kopalı 20 sene kadar oldu ve İstanbul'a çok alıştım. Yani daha sessiz ve sakin bir yerde kendimi düşünemiyorum. Trafiği
0: Adana'da pek
1: olmayan bir
0: sessiz ve
1: yerde
0: sakin
1: düşün.
0: değil.
1: Ay, evet doğru.
0: Biraz Adanalılara bir hakarettir
1: Ben biraz asi bir ruhtum ve dediğim dedik bir insandım yani
0: bu.
1: o ergenlikte falan hala da şeyimdir yani böyle bir şey istersem onu alırım.
0: Alırsın.
1: İstediğim olacak yani.
0: O böyle o şey var sende, o tavır hakikaten
1: Var.
0: var. Sonra İstanbul'a ilk gelişin yaş
1: Yaş
0: işte
1: 21.
0: 21'de ilk zaten vokalist olarak başladın.
1: Hiç başlamadım ben. Sokaklarda geziyordum. Mekan mekan keman çalıyordum. İşe alıyorlardı beni.
0: Ya
1: Hiç öyle değil.
0: enteresan değil mi? Bir kadının elinde keman o zaman
1: Beni
0: hani.
1: ilk kim işe aldı biliyor musun? Böyle dedim ki ben burada keman çalabilir miyim dedim o yaşta. Tabii falan dediler. Bora Öztoprak.
0: Aa.
1: Kaan Öztürk.
0: Kaan.
1: Evet.
0: Yaşar'a da çalıyorduk biz beraber yıllar
1: Onların
0: önce.
1: ikisi sahne alıyordu. Ben de aralarında çıktım keman çaldım. Bana şey dediler. Gitme lütfen bekle bizi. Ve o gün iş buldum ben.
0: Seni seviyorum diye şarkısı vardı onun. Bu
1: Evet.
0: arada. Ona senin keman sololarla
1: Aynen
0: başladı.
1: onları yapıyordum.
0: Selamlar buradan
1: Zaten
0: onlara
1: o
0: da.
1: sayede oldu. Onunla beraber gittiğimiz bir işte Ajda Hanım beni gördü ve benimle tanışmak
0: Aa.
1: istedi. Tabii.
0: Kaderin güzeline bak işte ya. Kaderin insan hani kendi çizemiyor gerçekten ama
1: Evet.
0: eğer kalbin temizse ve
1: Şey
0: yeteneğin
1: diyordum
0: varsa.
1: ama yani en kötü böyle sokak müzisyenliğine yapacağım yani böyle işte Taksim'de oturacağım, kemanı çalıp söyleyeceğim. Biri beni
0: Şansı hep
1: keşfedecek.
0: açık olmuş. Bugün de bize şans getirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en çok

0: izlenen müzik programı Sinan'la sahnede her yöresinde, her bölgesinde izlenen tek müzik kanalı. Nil Karataş bu programa çok yakıştı. Uzun zamandır istiyorduk konuk almak.
1: Çok
0: Bugün
1: teşekkür ederim.
0: enes hem klasıyla, duruşuyla, asaletiyle, yeteneğiyle, diğerlerinden ayrılan huylarıyla çok mutlu etti bizi. Kapanışta yine onun bir şarkısıyla veda edeceğiz. Arada kaldık demin. Hani iki şarkı vardı ama biz bir tanesini seçtik. Buradan da sevgili Oğuzhan'la Gülben'e selamlar. Aşk da aynı değil şarkısı. Benim de en son Gülben'le bir düetim olmuştu. Aşk da aynı değil. Çok güzel bir şarkı. Onunla bitirmeye karar verdik. Ama şu anda bu program bitiyor ama Nil Karataş'ın parlayan enerjisi hiç zaman bitmiyor. Onu bir yerde bir sahnede yakalayın diyorum. Ve bu güzel sesi onunla dinleyin. Gözüne baka baka o enerjiyi size versin. Çünkü hak ediyor.
1: Çok teşekkür ederim. Beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim.
0: Aa, ne demek,
1: Tüm
0: estağfurullah,
1: TRT
0: çok
1: Müzik
0: yakıştı.
1: ailesine, hepsine çok teşekkür ederim herkese. Canım orkestra ekibimize çok teşekkür ederim.
0: Caner Can, Enes Yolcu, Birkan Şener,
1: Harikalar
0: Junior
1: gerçekten.
0: ve Mert Türkmen iyi Fenerbahçelidir.
1: Daha sık beraber bir şeyler yapalım.
0: Bence de.
1: Beraber bir şey yapma zamanımız geldi.
0: Gelmiş geçiyor bile hatta.
1: Durum çok acil
0: Durum çok
1: geldi.
0: acil geldim. Bayanlar baylar, hepinize çok teşekkür ederiz. Sinan Hasan'ı izlemeye devam edin. Şimdi Nil Karataş ve Aşk da Aynı Değil, Aç Sesi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.

0: akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız.
1: Bir günah gibi gizledim seni.
0: Şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
2: Yandık.
0: Yandık yani albümler, konserler.
2: Aslında evde güzel bir hava var.
0: Ya, yani, çok güzel.
2: Mesela ben evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
3: En büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum.
1: Hadi gel buluşalım. Eski köprü.
4: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlünüze sağlık tüm orkestranın ve değerli kardeşimiz Sürünoğlu, ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz zamaneye.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Şimdi Uğur, hemen hız kesmeden devam
1: tabii
0: edelim
1: güzel
0: mi?
1: Güzel konuklarımız var ama konukları tanıtmadan önce ben de hemen bir türkü okuyayım. Afyon Karahisar'a gidelim. Şöyle Dinar'ın Çöl Ovası'na gidelim. O bölgede çok yaygın olan kerem havalarından bir tanesi. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum ben de çürük tuz gibi diyelim efendim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler efendim.
1: Yaşa Koca Yörük.
0: O güçlü güzel alkışlarınız için. İşte aradığımız zaman ortamı bu. Özlediğimiz zaman ortamı da bu. Ama şimdi uzun süredir aramızda olmayan genç yetenek, büyük üstad Buğra Kutbay. Farkındasınızdır. Zurnayla öyle bir giriş yaptı ki yani söylememe geldi değil. Kendi zaten zurnayı konuşturuyor. Biz söylemesek de olur. Tabii demiştik Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Konserleri ne yazık ki bazen çakıştığı için gelemiyor. Kapıya dikilecekler Buğra Kutbay neyi yok diye. Ama böyle bir durum var efendim. Kendisi çok gelmek istiyor ama şimdi böyle de bir şey olduğu için değerli yine Kültür Bakanlığı sanatçımız Ömer Altuntaş ara ara
1: ona da selam olsun
0: ediyor. Ona selam olsun. Böyle böyle idare edeceğiz artık. Buğra Kutbay arada gelecek bizlere çalacak. Umarım hep beraber hep birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz evet. Buğra Kutbay'a.
1: Efendim tabii bugün sürprizlerimiz var ve burada bir çiçeğimiz var. Burada da benim üstadım, ustam Erkan Şölen var.

0: var ve sevgili Eylül Eroğlu. Eylül hoş geldin.
1: Hoş bulduk Umut'cum. Ben Zamanenin başından beri aslında aileden sayılırım.
0: Evet.
1: Bas sanatçısı sevgili Özgün Eroğlu benim eşim. Sevgili Umut ve Uğur'u yıllardır takip ediyorum ama sizin aranızı da takip ediyordum aslında. Ben de orada oturuyordum, sizlerle izliyordum programı. Bugün burada oturmak nasip oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ediyorum öncelikle.
0: Biz teşekkür ederiz. Seni ağırlamak bizim için çok güzel bir duygu. O zaman çok uzatmayalım lafı. Hemen bir türküyle başlayalım
1: Tabii
0: mı?
1: Tabii ki.
0: Sen anons etmek ister misin? Hangi türküyle başlıyoruz?
1: Erzurum yöresinden bir türkümüz var. Haydar Telhüner'in bestesi olan Garibim deyip biraz dertlendireceğiz sizi ama daha sonra hep birlikte tekrar neşeleneceğiz. Merak etmeyin.
0: Evet. Uğur hemen derdimizi deşmeye başladı.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık.
2: Sazınıza sözünüze sağlık öncelikle. Teşekkür ederiz. Ellerinizden kıyamızı sağ olun.
1: Eylül çok teşekkür ederiz. Avazına sağlık, sesine sağlık. Efendim, şimdi burada bir diğer konuğumuz daha var. Biz bu stüdyoda sevgili ağabeyim Erkan Şölen'le çok saz çaldık beraber.
3: Evet.
1: Bu şerefe nail oldum abi seninle beraber. Burada uzun süre bağlama çalmaktan ve senden çok şey öğrendim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin, sefa getirdin.
3: Hoş geldin abicim. Sevgili Umut, uzun süredir görüşemiyoruz aslında. Evet. Telefonlaşıyoruz ama yüzde gelmemiz bugüne nasip oldu.
1: Evet.
3: Seni de özledim işin gerçeği. Bu arada Uğur, Önür kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
4: Estağfurullah abi.
3: Beni burada konuk ettiniz. Bugün güzel bir anı olacak benim için.
1: Bizler için de öyle.
3: Çok teşekkür ediyorum.
4: O zaman biz de senin sazını özledik abi. Şöyle sazını da bir çal. Ne söyleyeceksin sen de kendine?
3: Şöyle, sözleri Rüstem Şahin'e ait. Müziği bana ait bir beste.
1: Harika.
3: Söylemeye çalışacağım.
1: Biz de zevkle dinleyeceğiz abi.
3: Gel sevgilim.

0: Chalán. Bravo. Abi, vallahi harika bir eser çıkmış ortaya abi. Teşekkür ederiz.
1: Harika.
0: Sağlığına, sözüne sağlık.
1: Yüreğin var olsun abi. İlhamın bol bol daha da güçlenerek devam etsin.
2: İnşallah.
1: Evet, Eylül sen de miyiz?
3: Bendeyiz.
1: Hatta şöyle, şimdi biraz hüzünlendik de biraz
0: neşenelelim.
1: Neşenelelim mi? Bir şeyler yapalım mı? Özgün ne dersin? Sen hazırsın zaten.
0: Evet, siz böyle bir
1: evde hazırlık yaptınız değil mi? Peki o zaman.
0: Haydi bakalım.
3: Çankırı türküsü var şimdi sırada. Kaynak kişisi Mehmet Demiroğlu. Karanfil ekeceğim diyeceğiz ama sizler de eşlik ederseniz çok seviniriz.
0: Efendim, alkış tutmak, oynamak serbest.

0: Bravo. Sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Neler oldu efendim?
2: Eylül teşekkür ederiz vallahi, güzel oldu, keyiflendik.
0: Her şey sizlerle güzel. Böyle ses sanatçıları varken, ses sanatçıları varken burada çalıp söylemek benim için de çok keyifli.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Süper. Sağ olun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Efendim şimdi sevgili Erkan Şölen'in çok güzel bir eseri var. Sevda nedir bilmeyenin vay haline vay. Bilenler var mı aranızda? Sağ olsun Erkan abi lütfetti. Dedi ki Umut bu eseri seslendirebilirsin demişti bana. Ben de sevgili arkadaşım Ünal Sofoğlu ile beraber bu eseri seslendirmiştik ve gerçekten çok beğenildi ve uzun zaman da geçti üzerinden. Ama bizim için çok kıymetli ve çok şanslı, uğurlu bir eser oldu. Evet. Abi sana bunun için çok çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Benim eserimi duyurduğun insanlara, dillerine
4: düşürdün.
3: O yüzden çok
2: eyvallah.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Peki şimdi bu eseri beraber burada çalıp söyleyelim mi? Ne dersin?
3: Olur mu? Çok güzel olur, harika.
2: Eyvallah. Hadi. Haydi bakalım dostlar. Vay haline vay diyelim.

0: Erkan Şölen efendim.
1: Yaşa abi, var ol.
0: Abi bu sazın da üstadısın yani. Sazı da coşturuyorsun, bu sazın da üstadısın diyorum.
2: Eyvallah.
0: Tezenene sağlık.
2: Bu işin sonu yok.
0: Gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Gönüllere ulaşabiliyorsak.
0: Eyvallah.
2: Ne mutlu bizim için.
1: Ama Neşet Ertaş... Vallahi abi, gönlümüze değdi, bam telimize değdi. Çok teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Harikaydı.
0: Eyvallah abi. Sağlık. Yani şöyle bakıldığı zaman Neşet Ertaş bu konuda da, bağlamada da çok büyük bir çığır açmış. Bir yol açmış bir insan.
2: Tabii.
0: Sadece yazması, ozanlık geleneğinden değil, gelmesi
2: tabii,
0: değil. Tabii. Sazı da icrası ayrı bir...
2: Tabii, sazıyla, sesiyle, bestekarlığıyla ve yaşaması ve onu besteleriyle anlatması zaten onun çok özel bir insan olduğunu
0: evet. Ne mutlu öyle bir ozana sahip olduğumuz için.
2: Tabii.
0: Gurur duymalıyız efendim.
2: Ne mutlu, ne mutlu bize.
1: Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Sevgili Uğur, bir şey mi söyleyecektin?
0: Yo, ben sana baktım. Heh.
1: Şimdi eserden önce ben Eylül'e bir dönmek istiyorum. Şimdi biz senin neler yaptığını biliyoruz ama seyircilerimizin de bilmesi açısından birazcık böyle bahsedebilir misin bize çalışmalarınızla alakalı, bulunduğun tabii, toplulukla ilgili?
3: Tabii ki. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ben. Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçısıyım. Hatta mesai arkadaşım da Buğra kendisi. Evet. Geçen yıl başladım göreve. İkinci sezonumu bitirmek üzereyim. Orada ses sanatçısıyım. Aynı zamanda aslında ben keman da çalıyorum.
1: Evet, ben öyle aslında bunu söylemen için birazcık da sordum.
3: Aslında burada da çok istedik yer verelim diye ama biz bebek bekliyoruz. Biraz yoruluyoruz. Teşekkürler. O yüzden bir sonraki programa onu da ekleyelim, renk katalım dedik.
1: Bebekle beraber belki bakarsın hani bizim çocuklar gibi kucağında Özgün kucağında tutarsan keman çalarsın bize. Belli mi olur? Efendim elleri onunla bir kez daha bir alkış
3: teşekkür ederim,
1: alalım.
3: Sağ olun.
1: Ve şimdiden Allah sağlığıyla kucağınıza almayı nasip etsin inşallah diyelim. Evet sevgili Uğur, bir türkümüz var. Anons etmek ister misin? Kim söyleyecek?
0: Şöyle Erkan abi gene kendi bestesini söyleyecek herhalde değil
2: yine
0: mi Erkan
2: bana
0: abi?
2: Geldi?
0: Evet sana geldi.
2: Çok bir

0: Sineması tarzında bir eserim vardı abi.
1: Hep değil ben mi? Yavaş söylüyorum ya.
0: Güzelim bağında güller derilir. Olsun.
1: Tamam olur.
0: O zaman şöyle ellerimizi ufaktan şöyle şık şık yapabiliriz.
2: Sonra da sevgili Eylül'den yine böyle fıkır fıkır hareketli bir türküyle.
1: Bu eserin sözü ve müziği bana ait.
2: Size ait. Efendim söz müzik Erkan Şölen.
0: O zaman abi şöyle bunun 3 kıtası var mı?
1: 3 kıta var.
0: 3 kıta varsa 3 kıta yapalım. Bir de araya bana dinleriz.
1: Sen de güzel bir şöyle bir doğaçlama bir şeyler yap.
0: Doğaçlama bir şeyler yapalım. Olur abi güzel olur.
1: Hadi bakalım.

Zamanın sonuna geldik yine. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki seyircilerimize selamlar olsun. Stüdyodaki seyircilerimize de ayaklarınıza sağlık diyoruz. Görüşmek üzere. Kemali çalmazsa aynalı körü edebilmem.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Zeynep Başkan'ı ağırlıyor.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her seferi bir şey hissediyorum ya, ben sanki şarkıyı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

Efendim, programımıza hoş geldiniz. Sevincin, hüznün, kısacası hayatın melodilerle buluştuğu Neydi O Şarkı başlıyor.

0: Bir duygu daha nasıl güzel ifade edilebilir? Hakikaten bilmiyorum. Sezen Aksu bu işi çok güzel başarıyor. Çok önemli bir besteci. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan Perişanım Şimdi'yi dinledik. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok güzeldi. Bu şarkı adeta hayal kırıklıklarının hüzün bir dışa vurumu gibi sanki.
1: Geçen sezondan da Sezen Aksu şarkıları çok yapmıştık. Yaptığımızda arkadaşlarım şunu konuştuk. Annem, babam, ailedekiler falan. Ne kadar çok her yerimizde Sezen Aksu var. Durdurulamaz şekilde Sezen Aksu var. Şimdi bu sezonda 80'lere de yer verdiğimiz anlar var. Yine Sezen Aksu var.
0: Her dönem Sezen Aksu var.
1: Evet, gerçekten var. Sonsuz bir kadın yani, evet, gerçekten.
0: Bir programı Sezen Aksu şarkılarıyla tamamlayabiliriz, evet, gerçekten de.
2: Bir de benim dikkatimi çeken bu şarkı daha önce herhalde enstrümantal olarak icra edilmemiş bir şarkıydı. Biz bugün Özgür'le konuşurken özellikle klarnet ve kemanın soru cevap bölümleri çok güzel oluyordu. Bu şarkı üstünde prova aldık. Çok da güzel oldu enstrümantal olarak. Bu da bir dipnot. Yani bu şarkının duygusu söz olmasa bile eminim bütün bizi takip edenlere geçmiştir diye düşünüyorum.
0: Eminim bütün izleyenler aynı şeyi düşünecekler.
1: Gerçekten paslaşmanın da çok güzel olduğu bir şarkıydı. Çok güzel bir besteydi.
2: Ama tabii sizin de icranız Halil'le senin çok duyguluydu. Evet. Onu da es geçmeyelim. Elinize sağlık sizlerin de.
1: Teşekkürler.
0: Hazır Sezen Aksu'dan bu kadar bahsetmişken bir şarkı daha yapalım mı? Ne haber arkadaşlar? En sevdiğiniz Sezen Aksu şarkısı desem mesela ne gelir? Çok düşünmek gerekir bunun üzerine ama. Ne haber Tolga desem? Hadi Ne Haber aşktan dinleyelim o zaman.

Türkçe rock müziğinin güçlü seslerinden Şebnem Ferah, tamamı kadınlardan oluşan bir rock grubuyla müzik dünyasına dahil olmuş. Daha sonrasında da solo kariyerine yönelmiştir. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının sözleri ve müziği Şebnem Ferah'a ait. Bu aşk fazla sana.

0: Evet, şimdi platonik bir aşk şarkısıyla devam edeceğiz. Mesafelerin aşka engel olamayacağını anlatıyor şarkı. Yunan müziğini Türkçe uyarlamalarıyla bildiğimiz bir isim bu. Yazın gelişini haber veriyor desem, Bodrum akşamları desem.
1: Fedon.
0: Aklınıza ne gelir?
1: Fedon.
0: Evet, aklımıza ilk gelen isim Fedon. Şimdi Fedon'un o muhteşem şarkısıyla programımıza devam edeceğiz. Hazırsak çalalım. Aşığınım.

0: Yine bir Sezen Aksu şarkısı. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Fakat biz şarkıyı sanki Ebru Gündeş'ten hatırlıyor gibiyiz.
1: Ebru Gündeş'ten duydum. Ya benim hatırladığım daha çok Ebru Gündeş. Sanki daha sonra okumuş gibi geliyor bana
0: evet,
1: Sezen.
0: Evet, daha sonra kendisi okudu, doğru.
1: Ama birbirinden bu kadar farklı yorum, iki ayrı yorum. Şarkı ne yaparsan yap çiçekler açıyor şarkıdan. Şarkı muhteşem şarkı.
0: Ne kadar güzel bir tabir kullandın. Şarkıda beni çok etkileyen bir cümle var. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Heves çok önemli yaşamak için özellikle.
1: Evet.
0: Senden dinleyeceğiz bu şarkıyı Özgürcüğüm, güzel sesinden.
1: Deneyeyim yine. Ya böyle üzerimde büyük bir yük gibi hissediyorum. Çok ustalar söylediği için.
0: Ben çok güzel
1: altında. Elinden geldiğince. Hep şey derler ya, hastayım ama gerçekten hastayım ve gerçekten söylemeye çalışacağım.
0: Biliyorum, altından çok güzel kalkacağına eminim.
1: Teşekkür ederim.
0: Özgür Pazarlı'yı dinliyoruz.
1: Hadi inşallah bakalım.

0: Şimdi de çok yakın zamanda kaybettiğimiz Karadeniz müziğinin en önemli isimlerinden usta müzisyen Volkan Konak'ın bir şarkısıyla programımıza devam edeceğiz. Usta müzisyeni saygı ve özlemle anıyoruz bu vesileyle. Özgürcüğüm, birkaç kelime etmek ister misin? Hem Volkan Konak'la alakalı hem de şarkıyla alakalı.
1: Ben çok uzun zaman sonra birinin ölümünden sonra aynı anda insanların üzüldüğünü, bu kadar üzüldüğünü görmemiştim. O esnada bir sette çalışıyordum. Oyunculuk yaptığım, yine TRT ekranlarında oyunculuk yaptığım bir işte. Sete giriş yaptım. Sete girdiğim andan itibaren kuaförler, makyözler, herkes yıkılmıştı. Hiç abartmıyorum bak, abartısız söylüyorum. Herkesin yüzünden düşen bin parça. Ortak bir şekilde birinin düştüğünü, böyle herkesin aynı anda çöktüğünü gördüğüm sayılı insanlardan. Kuzey'in oğlu.
0: Kesinlikle o. Kuzey'in oğluydu. Hepimizin aslında evinden bir cenaze uğurluyormuş gibi hissettik. Sanatçıların şöyle bir şansı var. Eserleriyle ölümsüzleşebiliyorlar. Tekrar saygı ve rahmetle anıyoruz. Biz de bu şarkıyı daha farklı bir formda söyledik.
2: Evet, aslında şarkı pop formundaydı. Biz birazcık daha bossa havasıyla çalmaya çalıştık. Biraz daha slow versiyonuna çevirdik. Böyle de bence güzel oldu. Provalar sırasında bayağı keyif aldık. Ama özellikle ben şuna birazcık dikkat çekmek istiyorum. Karadeniz şivesiyle yapılmış bir şarkı olduğu için bunu normal bir şiveyle okuyunca bütün havası kayboluyor. Aslında şarkıya bütün o havayı katan da geniş kültürümüz, Karadeniz şivesi. Özellikle bir de pop formunda Karadeniz şarkısını duymak değişik birkaç özelliği bir arada barındıran bir şarkı. Tabii Volkan Konak'ın kaybı da çok üzücü oldu, üzerine geldi. Birazcık hareketli bir şarkıydı ama biz de en azından duygu yoğunluğunu arttıralım istedik.
0: Evet, bu şarkıyla da onu anmış olalım. Aleni Aleni.

Bu şarkının son dönemde coverlarının çok yapıldığını biliyoruz. Çok güzel bir aşk şarkısı. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Hoş geldin diyeceğiz.

0: Şimdi sırada istek bir şarkı var ama çok özel bir istek bu. Yeri ve konumu itibariyle.
1: Evet, bu şarkı kardeş ülkeden geldi, Azerbaycan'dan. İlk sezon sonunda tabii birçok güzel mesaj aldık, istekler de almıştık. Tabii Azerbaycan'dan da takip ediliyor TRT Müzik, ülkemizde olduğu kadar. Açıkçası Özgür'le hangi şarkıyı seçsek diye böyle mesajlara bakarken biraz kararsız kaldık ama bu şarkı çok hareketli, enerjisi de yüksek. Açıkçası yani dinleyip böyle o ritmine kendisini kaptırmayacak kimse olacağını düşünmüyorum. Yandırdın kalbimi, aman diyeceğiz. Çok hareketli, güzel bir şarkı. Eminim bizi şimdi takip eden, izleyen kişiler de evlerinde bize keyifle eşlik edecekler diye düşünüyorum.
0: O zaman kardeş ülkemize de buradan bir selam gönderelim ve yandırdın kalbimi aman diyelim.

Yine dop dolu bir programla evlerinize konuk olduk. Bir programın daha sonuna geldik. Ama öncesinde size kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak isterim. Kemanda Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: Merhabalar. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyen tüm sevenlerimize buradan gönül dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal efendim.
0: Evet, başka sahne. Sadece şarkıların söylendiği bir yer değil efendim. Her eserin kendi hikayesiyle yeniden hayat bulduğu özel bir buluşma noktası.
1: İsmail'cim, o halde çok vakit kaybetmeden ilk eserimize geçelim diyorum. Ne dersin?
0: Evet, şimdi bir çiçeğin suyu efendim. Bir gönlün de aşka ihtiyacını anlatan vazgeçilmez bir eser var sırada. Evet, sözler Aşkın Tuna olunca, beste de Zekai Tunca olunca bu güzel şarkı çok güzel oluyor.
1: Söyleyen de İsmail Özkan olunca efendim, ben yerime geçiyorum,
0: Estağfurullah.
1: sahne senin.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: Şarkının
1: teşekkür ediyorum.
0: güzelliğini mi alkışlayayım? Senin o efsane yorumunu mu? Yoksa bu muhteşem orkestranın güzel eşliğini mi efendim? Bütün orkestramıza kocaman alkışlar gelsin.
1: Evet.
0: Biliyorum ekranlarınızın başında alkışlar gönderiyorsunuz. Kıymetli orkestra şefimiz sevgili Salih Sütoğlu, Salih Hocam. Ellerinize sağlık. Şimdi bu güzel eserin ardından ben de bir Kürdi eser seslendirmek istiyorum.
1: Şunu söyleyeyim. En çok Gül'ü severim. Bir de Şahin'i severim. Bu şarkı da sahibine gitsin istiyorum. Bugün
0: evet.
1: Güllerden açtık. Sen de Gül'ü göğsüne kondurmuşsun.
0: Repertuarımızda değil mi? O zaman ben de güz gülleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım diyeceğim. Buyurun.

0: sevince geç kaldı.
1: Bu şarkıda sesine o kadar çok yakıştı ki, ağzına gönlüne sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
1: Evet, ne yapıyoruz? Hareketleniyor muyuz?
0: Ne var sırada şefim? Durmak yok.
1: Haydi bakalım. Haydi yine bakalım. Güzel bir biraz şarkıyla hareketleniyoruz efendim. Eminiz ki sizler de oradan bizlere eşlik ediyorsunuz. O zaman oyun bitti diyoruz hep birlikte.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet, şarkı da bitti.
1: Oyun da bitti, şarkı da bitti. Bakalım ne geldi sıraya?
0: Sevgili Canan, gönül hesabı başka. Onun matematiği pek tutmuyor, sözde dinlemiyor. Bir bakıyorsun ki her şey Arap saçına dönmüş, Arap saçı oluvermiş.
1: İsmail'cim bence bu kargaşayı ancak sen çözersin. Ben yerime geçiyorum, çöz bakalım çözebilirsen. Buyur.
0: Haydi bakalım, çözebilecek miyiz?

0: Oh.
1: Bravo. Hemen yerimi alıyorum.
0: Haydi bakalım
1: Ağzına
0: gel.
1: sağlık.
0: Şimdi aşk bazen insanı güldürüyor, bazen ağlatıyor ama ne yaşanırsa yaşansın efendim. Gönlün dilinden dökülen en güzel sözlerden biri ne biliyor musun? Deriz ya benim için üzülme diyebilmek.